Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Metropol FM dinleyenlerine gönülden sevgiler selamlar. Burası Metropol FM, sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda saat 6'ya kadar burada sizinleyiz. Hoş geldiniz, kolaylıklar diliyoruz. İyi bir sabah olsun bütün dinleyenlerimize. Bize ulaşabilirsiniz 03-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Metropol FM dinleyenlerine gönülden sevgiler selamlar. Burası Metropol FM, sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda saat 6'ya kadar burada sizinleyiz. Hoş geldiniz, kolaylıklar diliyoruz. İyi bir sabah olsun bütün dinleyenlerimize. Bize ulaşabilirsiniz 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Guten Morgen.

içerim. Devam ediyoruz. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları eşliğinde Metropol FM'de birlikteliğimiz devam ediyor. Yollarda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. İş yerlerinde çalışanlar var tabii ki. Sizlere de hayırlı işler, kolaylıklar. Radyolarınıza en keyifli şarkıları sizlere gönderiyorum. Ben Serdar.

Guten Morgen, selamlar. Metropol FM burası. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Günlerden 16 Haziran, günlerden Salı. Salı'ya beraber saat 10'a kadar en güzel şarkılarla, enteresan konularla, gündemde öne çıkan konular ve Dünya Futbol Şampiyonası'ndan son bilgilerle süsleyeceğiz, sallayacağız bu salıyı. Herkese merhabalar, bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71 hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın, ben Serdar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi Program. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Günaydın bütün dinleyenler bize. Günlerden Salı 16 Haziran. Hayırlı sabahlar bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Şu an belki yoldasınız. İyi yolculuklar efendim sizlere. Gülden Mutlu, Deli Mi Ne? Metropol FM'de.

Gülden Mutlu, Deli mi ne? Günaydın. Dünya Futbol Şampiyonası'nda dün iki maç oynandı. Sabaha karşı da iki maç vardı. Daha doğrusu hem gece yarısı hem de sabaha karşı. Özellikle İspanya Yeşil Burun Adaları maçı, Kap Verde İspanya maçı büyük bir sürprizle neticelendi. Son Avrupa şampiyonu İspanya, kendinden daha zayıf rakibi Kap Verde'ye, Yeşil Burun Adaları'na gol atamadı. Maç 0-0 berabere bitti ki maçın sonlarında Kap Verde gol de bulabilirdi. Ve İspanya için tam bir hayal kırıklığıyla başladı dünya şampiyonası. Akşam saatlerinde oynanan maçta ise Belçika ile Mısır karşılaştı. O maçta Mısır öne geçti. Belçika ikinci yarıda durumu eşitledi. 1-1 berabere bitti. Suudi Arabistan-Uruguay maçı da 1-1 berabere bitti. Ve İran-Yeni Zelanda maçı da 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. Yani dün oynanan maçlarda 4 beraberlik. Aslında dün de diyemeyiz. Dün 2 maç. Bugün 2 maç. 4 beraberlik. Bu akşam saat 21'de Fransa-Senegal, son dünya şampiyonası finalisti Fransa-Senegal'le karşılaşıyor saat 21'de. Ve son dünya şampiyonu Arjantin'de yarın sabah saat 3'te Almanya saatiyle Cezayir karşısında olacak. Irak-Norveç maçı gece saat 0'da başlıyor ve yarın sabah saat 6'da Avusturya-Ürdün maçı var kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize, radyolarımıza. Şimdi Koray Avcı ve unutulmaz bir Ümit Sayın şarkısı Hicran Metropol FM'de. İş yerlerinde olanlar, çalışanlar, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Hayırlı işler.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Aydın Kurtoğlu sonundayız. Yolun herkese merhabalar. Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine can vermişti. Ünlü oyuncu Ece İrtem ve dün geldi bu haber. Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti. Maalesef kıymetli dinleyenler. Kızılcık Şerbeti'nde özellikle Işıl karakterine hayat vermişti. Ve dün evinde ölü bulunduğu bildiriliyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, kalp krizi neticesinde Ece İrtem'in hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ve Ece İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandıktan sonra yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar da yer alıyor bu görüntülerde. Kesin ölüm sonucunun otopsi neticesinde ortaya konulacağı, açıklanacağı bildiriliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Daha 35 yaşındaydı ve dün doğum günüydü. Doğum gününün olduğu günde hayatını kaybetmesi de oldukça trajik diye yorumlanıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Dün arkadaşlarının göndermiş olduğu doğum günü tebriklerini sosyal medyadan sabah saatlerinde paylaşıyor ve öğle saatlerinde saat 12'de hayatını kaybettiği bildiriliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz biz de oyuncu Ece İrtem'e. Saatlerimiz 6.37. Devam edelim. Herkese güzel sabahlar, mutlu sabahlar. Ben Serdar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ankara Ekos, Beni Al, bu aralar çok sevilen şarkılardan bir tanesi sizin için geliyor.

Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos Metropol FM'de oldu. Günaydın. Uçak yolculuklarında yolcu hakları güçlendiriliyor. Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararlarla birlikte değerli Metropol FM dinleyenleri, birazdan detaylı bir şekilde bundan bahsedeceğiz. Örnek olarak verelim, mesela aileler, aile bireyleri yan yana bir uçakta oturmak istiyorsa bu ücretsiz bir şekilde mümkün olacak. Mesela bu kararlaştırıldı. Birçok havayolu şirketinde eğer koltuk rezervasyonu yaparsanız bu ücretli. Mesela 4-5 kişilik bir ailesiniz, hepiniz yan yana oturmak istiyorsunuz. Bu ücretli oluyor genelde. Bu ücretsiz olacak. Başka neler var? Buna biraz sonra bakacağız. Kıymetli dinleyenler, Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu uçak yolcularının haklarının genişletilmesi neleri barındırıyor içinde, bakalım birazdan.

Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı Ay'a benzer. Metropol FM'de Ece Seçkin'in yorumuyla hep beraber dinlemiş olduk. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Ve uçak yolculuğunda yolcu hakları hep tartışma konusu olur. Avrupa Birliği konuyla ilgili yolcu haklarını biraz daha güçlendirdi. Geriye bıraktığımız aylarda Avrupa Birliği üyesi ülkeler mesela şunu istiyordu. Hani uçak gecikmesinde tazminat hakkı oluyor yolcunun. En az 3 saatlik gecikmelerden itibaren uçuş mesafesine göre işte 250 euro, 300 euro, 400 euro tazminat hakkı oluyordu yolcunun. Üye ülkeler dediler ki ya bu 3 saatten itibaren değil 4 saatten itibaren olsun. Yani 3 saat beklemek yetmiyor. 4 saat beklemiş olsun, gecikmiş olsun uçak dedi üye ülkeler. Ve bu tartışılıyordu. Avrupa Birliği dedi ki hayır, 3 saatte kalacak. Mesafeye göre o tazminat hakkımızda bir değişiklik olmayacak. Ama şöyle kısaca bir yine hatırlatmak gerekirse 1500 kilometrelik mesafeye kadar yolculuklarınızda eğer 3 saatlik bir gecikme oluyorsa, 3 saat ve 3 saatten fazla bir gecikme oluyorsa 250 euro bir tazminat hakkınız var. 3500 kilometrelik mesafeye kadar, 3500 kilometrelik yolculuklarda ise 400 euro'luk bir tazminat hakkınız var. 3 saatlik gecikmelerden itibaren ve 3500 kilometreden daha uzak yerlere uçacaksanız ve uçağınızda en az 3 saat geciktiyse 600 euro'luk bir tazminat hakkınız var. Bunda bir değişiklik olmadı. Üye ülkeler başta Almanya, işte İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, bu ülkeler böyle bir değişiklik talep ediyordu ama bu değişmedi. Ve aileler mesela 5 kişilik bir aile, 6 kişilik bir aile yan yana uçmak istiyorlar. Bunun için koltuk garantisi vermiyor havayolu şirketleri. Mesela kauntara gidiyorsunuz, diyorsunuz ki hani hepimiz aynı sırada oturabilir miyiz? Beyefendi yan yana sıra kalmadı, işte biriniz orada oturacak, biriniz arkada, biriniz önde. Rezervasyon yapmanız gerekiyor. Bu da ücretli. Bunun da aileler için özellikle ücretsiz olmaması gerektiğini savunuyordu Avrupa Birliği ve artık bu ücretsiz, aileler ücretsiz bir şekilde koltuk rezervasyonu yapabilecek, yan yana oturabilecek. Biletlerin daha şeffaf hale, bilet fiyatlandırılmasının daha şeffaf olacağını söylüyor Avrupa Birliği. Kabin bagajının mesela bilet ücretine dahil edilmesi de öngörülüyor. Yeni kurallar üzerinde bu anlamda anlaşmaya varıldı. Bu düzenleme yürürlüğe girmesi için ama Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından da daha onaylanması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nda bu oylanacak. Ondan sonra da Konsey bunu onaylayacak. Sonra da bu yürürlükte olacak değerli. Yani bu yaz tatiline bu yetişmeyecek, onu belirtelim ilk önce. Tabii daha çabuk davranırsa Avrupa Parlamentosu veya Konsey belki yetişmesi de mümkün olur. Hayır uğurlu olsun bütün Avrupa'daki uçak yolcularına diyelim. Saatlerimiz 6.48. Radyolarımızda Derya Ulu ve Asil Gök, Yansıma. Zoru da az değil. Bizim uçak da bir gecikse 4 kişi de 1600 euro. Alo.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Buray. Seni her gördüğümde Metropol FM'de oldu. Mutlu sabahlar. Herkese günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Kıymetli dinleyenler, Metropol FM ve Meray Kuruyemiş skor kralını arıyor. Özel bir yarışmamız var. Dünya Futbol Şampiyonası'na bu özel yarışmamızda iPhone 17 kazanma şansınız var. Bunun için ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin ve Almanya'nın grup maçlarının tahminlerini bize gönderiyorsunuz. O skor kralı paylaşımımızı yaptığımızda bize o paylaşımın altına skor tahmininizi gönderiyorsunuz ve sadece her bir dinleyicimize sadece bir tahmin hakkı var. Onu da yine belirtelim ve gönderilen bütün tahminler arasında doğrularını biz seçiyoruz ve sonrasında doğru gelen tahminler arasında yaptığımız çekilişte Meray'dan 100 euro değerinde kuru yemiş kutusu kazanıyorsunuz. En sevdiğiniz Meray ürünlerinin bulunduğu bu hediye paketini kazanıyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz Almanya Milli Futbol takımının ya da Türkiye Milli Futbol takımının orijinal Dünya Futbol Şampiyonası formasını kazanıyorsunuz. Bir adet de DAB radyosu kazanıyorsunuz. Ve gelen yarışmamız boyunca Dünya Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar gelen bütün doğru tahminlerin de bir araya getiriyoruz. O tahminler arasında bir çekiliş yapıyoruz ve o çekilişten çıkacak olan şanslı bir dinleyenimiz de iPhone 17 kazanıyor değerli dinleyenler bu harika yarışmamızda. Dolayısıyla Instagram sayfamızda o başlığı, o paylaşımı yaptığımızda siz de lütfen Türkiye-Paraguay maçı ve Almanya-Fil Dişi sahili maçı kaç kaç biter tahminlerinizi bize gönderiyorsunuz ve yarışmamıza katılıyorsunuz.

Metropol FM'de ikinci saatimiz başlıyor. Çay Şekeri programında Tam Taşçı'yla ve Ramon'la çaldılar şarkıları. Saatlerimiz 7.06. Günaydın.

0: Rabia Tunç Bilek, Yarı Çıplak. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Merhabalar, ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte huzurlarınızda bulunduğunuz yerlerde. İkinci saatiyle karşınızdayız.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Güp güzel bir sabah, kep keyifli bir sabah olsun. Öyle olması için biz de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz saat 10'a kadar. En güzel şarkılar, enteresan konular. Gündemde olup bitip, gündemde olup biten ne var ne yok, bunların hepsini sizlere aktaracağız. Vaziyet aldıran program yine sizinle.
2: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Mesele çözen program yine sizinle.
3: Bir dakika, bu meseleyi çözelim.
0: Şaşırtan program sizinle.
4: İnanılır şey değil.
0: Şok eden program sizinle.
5: Çok acı ama gerçek.
0: Siz de programımıza dahil olabiliyorsunuz. Mesaj atıp, telefon açıp, bunun için işte programımızın anahtarı 030-217-970-71, 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hava bugün de yine biraz daha böyle serin, yer yer yağmurlu yayın bölgelerimizde ama yarın itibariyle özellikle Mannheim ve çevresi, Frankfurt civarları ve en geç Perşembe günü Almanya'nın her tarafında tekrardan yaz geliyor, yaz. Gelsin artık.

0: Yaşayanlar Yayla'da. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol hakkını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Sıla Hayran. Metropol FM'deydi. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Güzel bir gün olsun. Dünya Futbol Şampiyonası'nda dün akşam oynanan maçlara bakacağız. Bugünün programına bakacağız. Hangi sonuçlar elde edildi? Milli takımda son durum ne? Birazdan Dünya Futbol Şampiyonası özel programımız sizinle olacak. Önce Sakiler, Kış Güneşi Metropol FM'de. Günaydın.

Sakiler Metropol FM'de kış güneşi harika olmuş valla. Çok güzel yorumlamışlar bu parçayı. Büyük bir keyifle dinledik. Saatlerimiz 7.27 oldu. Günaydın. Dünya Futbol Şampiyonası'na bakalım. Son 4 maç. 4 beraberlik. İran, Yeni Zelanda. Aha, heyecanlı bir maç olmuş. Özetine baktım, gerçekten hareketli, keyifli bir maç olmuş. 2-2 berabere bitti. 2 defa Yeni Zelanda öne geçiyor. İran 2 defa eşitliyor durumu. 2-2 berabere bitti. Uruguay sürprizle başladı. Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldı. Uruguay çok atak bir futbol sergiledi ama 1-1'i aşamadı. Suudi Arabistan da öne geçmiş 1-0. Dün akşam Belçika-Mısır maçı da güzel bir maçtı. O da 1-1 berabere bitti. Ve en büyük sürpriz şu ana kadar Dünya Futbol Şampiyonası'nda gördüğümüz en büyük sürpriz. Son Avrupa şampiyonu ve Dünya Futbol Şampiyonası favorilerinden. İspanya, bugüne kadar belki hiç adını duymadığınız Kap Verde. Yani Yeşil Burun Adaları'na. Nerede bu ülke diye sorsam şimdi hangimiz biliyor nerede bu ülke? Büyük bir bölümümüz bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Atlantik Okyanusu'nda Senegal'in yüksekliğinde, Gana, Senegal yüksekliğinde Afrika'ya 550 kilometre uzaklıkta bir ada. Ve 450 binlik bir nüfusu var ve bu ülkenin takımı dün İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Ve son dakikada belki de gol atabilirdi, belki de neredeyse kazanıyordu. İspanyollar şokta. Kap Verde için, Yeşil Burun Adaları için çok önemli, tarihi bir başarı. Bravo diyelim. Şaka maka bir yana. Hani bunu öğrenince ya da dün bu skoru görünce hani içimizden hafiften de ya bizden de daha sıkıntılı olanlar varmış dediniz mi? Lan biz yine Avustralya'ya yenildik. Kap Verde, Yeşil Burun Adaları ne dediniz mi içinizden? Evet, birazcık sanki böyle bize bu maçta sanki hafiften bir teselli oldu. Bugün de yine heyecanlı maçlar var. Saat 21'de Fransa Senegal, saat 0'da Irak Norveç maçı var ve son dünya şampiyonu Arjantin gece saat 3'te Cezayir ile karşı karşıya gelecek ve sabah saat 6'da, yarın sabah saat 6'da Çay Şekeri programı başladığında Avusturya Ürdün maçı var. Und morgen spielt Portugal mit Ronaldo gegen Kongo.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Berkay Aslanlar doğuyor. Günaydın. Ya şey hayatını kaybetmiş Ece İrtem. Ece İrtem deyince belki hemen aklınıza gelmeyecek ama Kızılcık Şerbeti'nde bir sezon rol almıştı. Işıl karakteriyle Abdullah'ın ikinci eşi olarak mesela bayağı bir konuşulmuştu. Güzel bir hanımefendiydi. 35 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Evinde ölü bulundu. Dün saat 12 sıralarında bu haber geldi. Kalp krizi neticesinde Ece İrtem'in hayatını kaybettiği bildiriliyor. Otopsi yapılacak ve otopsi sonrasında da o sonuca göre neden hayatını kaybetti bu tam olarak açıklığa kavuşmuş olacak. Kızılcık Şerbeti'nde çok söz ettirmişti kendinden ünlü güzel oyuncu Ece İrtem. Kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameraları görüntüleri. Annesiyle bir restorana gidiyor gündüz. Bir şeyler yiyor. Ondan sonra bir arkadaşının kafesine gidiyor. Orada bir arkadaşıyla sohbet ettiği anlar var. Ve sonrasında eve gelirken görüntüleri var. Evine girerken, apartmana girerken. Ve annesi kızının koluna girmiş ve hani halsiz olduğu, bir rahatsızlığı olduğu belli oluyor o görüntülerde. Ece İrtem'in. Ve sonrasında da hayatını kaybettiği haberi geldi. Ve dün de doğum günüydü. Doğduğu gün maalesef hayatını kaybetti Ece İrtem. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Daha 35 yaşındaydı. Otopsi yapılacakmış. 7.37 yaptık saatlerimizi. Devam ediyoruz. Günaydın.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Gülşen Kardan Adam Metropol FM'de dünden beri konuşulan bir konu da İspanya'nın Kap Verde karşısında Yeşilburun Adaları'na karşı almış olduğu 0-0'lık beraberlik ya da kazanamaması konuşuluyor. Gol atamaması konuşuluyor ve tabii niye gol atamadı? Çünkü Kap Verde yani Yeşilburun Adaları'nın bir kalecisi var. Vozinha diye. Bugüne kadar belki hiç duymadınız. Vozinha. Ben duymamıştım. Ve Vozinha'nın dünkü maça kadar Instagram'da 50 bin takipçisi varken maçla beraber bu rakam 2 milyona ulaştı. Maçtan sonra takipçi sayısı giderek artıyor Vozinha'nın ve son olarak ben baktım şu an kaç biliyor musun? 5,5 milyon. Lan golün hasını adam atmış bile.

Adam hayatının maçını oynamış tam anlamıyla be. 50 binden 5,5 milyona ve hala da bu sayı yükseliyor abi. Hadi beni de kazandın, ben de takip ediyorum, hadi bakalım.

0: Ajda Pekkan olanlar oldu. Guten Morgen herkese. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesli mesajlar da geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Kim ne göndermiş bakalım. 0-32-117-970-71. Mesajlarınıza isimlerinizi yazarsanız mutlu olacağım. Dinleyicimiz diyor ki...
1: Abi Heyran, günaydın, hayırlı sabahlar. Grefenbuş'tan selamlar, iyi yayınlar. Adamın divisin valla. Seviyorum seni abi ya.
0: Böyle dinleyiciyi yerim.
2: Ay canım benim, sana var ya. Sana orada yerim.
0: Öperim.
2: Vallahi öperim, yerim.
0: 0-32-117-970-71. Evet, adamın maça çıkarken, Kap Verde kalecisinin İspanya maçına çıkarken 50 bin takipçisi var. O da maça çıkarken demiştir inşallah bugün 10 tane yemeyiz diye. Düşün yani şimdi takımın kalecisisin ya da mesela takımın normal bir oyuncusun, defans oyuncususun ya da forvet oyuncususun ve İspanya'ya karşı oynuyorsun. Hani nispeten senden çok daha iyi bir takım. Ve herkes sizin en azından 5-6 tane gol yiyeceğinizi düşünüyor ve o takımın defans oyuncususun. Yeniliriz diye düşünürsün. Forvet oyuncusu işte hücumcu, o da yeniliriz. Yapacak bir şey yok ama kalecinin durumu çok farklı. Golü yiyen, çünkü neticede ne takımıyor ama golü yiyen kaleci abi. Bacak aradan gol yemek var, 90'dan yemek var. Hata yapmak var falan. Ve bu duygularla maça çıkan bu kaleci 50 bin takipçisi var. Ve gelen bütün topları kurtarıyor İspanya'ya karşı. Ve maç 0-0 berabere bitiyor. Dünya Futbol Şampiyonası'nda bu şampiyonada en önemli sürpriz şu ana kadar. Ve maç bitiminde Instagram'ına bir bakıyor. Ana alan 50 bindi. 2 milyon oldu. Yok lan bu benim hesap mı diye. Rakam da giderek artıyor. 5,5 milyon olmuş abi. O maça bir daha çıksa acaba ne olur, onu merak ediyorum abi. Vozinha ismi kalecinin. Vozinha. Hani turnayı gözünden vurdun ya.
3: Diye oturup ağlayamam. Gönlü geniş olan sükutu öğrensin.
0: Ha bir de şey, kaleci genç de bir kaleci değil, 40 yaşında. Hani kimine 20'sinde güler talih, kimisinde 40'ında, işte böyle.

0: Ebru Gündeş, Cennet, Metropol FM'deydi. Hayırlı sabahlar efendim, merhabalar, günaydın. Evet, bu bir maçta birden 5,5 milyon fazladan takipçi sayısına ulaşan bu kaleciden bahsettik az önce. Kap Verde kalecisi dün İspanya karşısında maç 0-0 berabere bitince tabii ki o kadar da top kurtarınca 40 yaşındaki bu kaleci bayağı bir konu oldu ve herkes takip etmiş bu adamı. 50 binken şimdi 5,5 milyon. Bahsettik az önce. Tabii herkesin aklına şu gelmiştir şimdi. Vay be, bu adam şimdi ne paralar kazanacak, reklam anlaşmaları falan, hani mutlaka bir yerlerden bir iş çıkar bu adama diye. Düşünün, ünlü bir markanın sahibisiniz. Bu adama ne reklamı yaptırırdınız? Vozinha'ya ne reklamı yaptırırdınız bu kaleciye? Ha belki Kap Verde dünya şampiyonu olamayacak ama futbolcuları şimdiden Instagram'da yeni takipçi yakalama şampiyonu oldu bile. Devam edeceğiz. Küçük bir ara. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0-32-117-970-71. Bu ara Avrupa Birliği'nden de önemli bir haber. Avrupa Birliği yolcu haklarını, uçak yolcularının haklarını güçlendirdi. Ne gibi? Az sonra.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Kaleci Vozinha'ya o bir maçta 5,5 milyon fazladan takipçiye ulaşan kaleciye ünlü bir markanın sahibi olsanız ne reklamı yaptırdınız diye sordum. Dinleyicimiz diyor ki Right reklamı yaptırdım, bu sinek ilacı var ya, top da geçmez Sivri'de. Sucuk reklamı yaptırırdım. Sucuğu yut, topları tut. Dortmund Özkan, günaydın. Karpuz reklamı diyenler var, güzel. Bakacağız mesajlara, teşekkürler.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Am Genfer See starten heute die G7 in den zweiten Tag ihres Gipfeltreffens. Die Staats- und Regierungschefs beraten unter anderem über gemeinsame Positionen, was den Welthandel sowie den Iran- und Ukraine-Krieg angeht. Auch der ukrainische Präsident Zelensky soll bei der Arbeitssitzung im französischen Evian dabei sein. Die Terrororganisation Hamas hat offenbar einen konkreten Anschlag in Europa geplant. Davon gehen deutsche Ermittler aus. Bei einem der Beschuldigten sei ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt worden, sagte Generalbundesanwalt Rommel.
2: In diesem Video sei ein Anschlag rund um den zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel angekündigt worden, also um den 7. Oktober 2025 herum. Ziel sei es gewesen, Waffen für die Terrororganisation Hamas zu beschaffen. Nur wenige Tage vor dem mutmaßlich geplanten Anschlag hat die Bundesanwaltschaft aber die ersten Verdächtigen in diesem Zusammenhang festgenommen. Insgesamt wurden seit Herbst letzten Jahres 9 mutmaßliche Anhänger der Gruppe festgenommen. Sie sollen Waffen und Munition für die Hamas transportiert und gelagert haben. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Cyberangriffe, Propaganda, Spionage. In Berlin will Bundesinnenminister Dobrindt heute ein gemeinsames Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen eröffnen. Die deutschen Nachrichtendienste, Polizeibehörden aus Bund und Ländern und weitere Behörden werden dort künftig vertreten sein.
3: Die Gefahr hybrider Angriffe wächst stetig. Immer wieder werden mutmaßliche chinesische Agenten in Deutschland entdeckt, aber vor allem Russland ist auf dem Gebiet laut Verfassungsschutz besonders aktiv. Ziel solcher Attacken kann es sein, andere Staaten zu destabilisieren, indem die öffentliche Meinung manipuliert wird, etwa vor Wahlen. Auch staatlich gelenkte Cyberangriffe zählen zum Werkzeugkasten hybrider Kriegsführung. Das neue Zentrum in Berlin soll die Abwehr solcher Attacken organisieren. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Bei der Fußball-WM hat der Iran in der Nacht gegen Neuseeland 2:2 gespielt. Auch die anderen Partien endeten unentschieden. Europameister Spanien und der Außenseiter Kap Verde trennten sich 0:0. Uruguay musste sich gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 zufrieden geben. Auch Belgien schaffte gegen Ägypten nur ein Remis. Die Partie endete 1:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik imar soruşturması kapsamında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirilen bir operasyondu. Bu operasyon İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsadı. Toplam 3 ilde düzenlendi ve 27 kişi gözaltına alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne yapılan bu operasyonla beraber.
4: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise 10 kişi tutuklandı. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi vardı ki aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyordu. Şimdi mahkemeye sevk edilmişlerdi. Aralarında Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Meclis grup toplantısı krizi bu hafta için aşıldı. CHP'deki gelişmeleri senden alalım.
5: Evet, salı günü olunca tabii gözler bir anda CHP'ye çevrildi. Grup toplantısını acaba kim yapacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Önce Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi. Bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Ardından Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda onlar da örgütlerin yorgun olduğunu, o yüzden bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Tabii CHP'de aslında önemli gün çarşamba günü diyebiliriz. 900'ün üzerinde delegeden olağanüstü kurultay için imza toplandı. Bu imzaların CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmadan Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı. Neler var Erdoğan'ın açıklamasında?
5: Evet tabii Donald Trump'tan da üst üste mesajlar geliyor. Bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını söylüyor. Dolayısıyla dünyanın üzerindeki gerginlik azalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umduğunu belirtti. Ve binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz diye konuştu.
4: Futbola geçelim. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubunda ikinci maçına hazırlanıyor. Paraguay hazırlıkları var. Milli takımın maç öncesi gelişmelerini alalım senden.
5: Evet Taner, D grubundaki ikinci maç cumartesi günü oynanacak. Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle A millilerin sahaya çıkması bekleniyor ki Avustralya maçının ardından teknik direktör Montella bu durumu düzeltebiliriz derken kaptan Hakan Çalhanoğlu da toparlanacaklarını ifade etmişti. Şimdi A milliler Paraguay hazırlıklarına idmanlarla devam ediyorlar.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün boyunca 12 ile 24 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün içi 12 ile 23 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim radyolarımızda. Unutulmaz şarkılardan birisi bu yapay zeka versiyonuyla Metropol FM'deydi. Günaydın efendim herkese, merhabalar. Şu an yolculuk yapan dinleyenlerimizin dikkatine. 66 Frankfurt-Wiesbaden arası yüzlük yolda radar var demiş dinleyicimiz. İsmail Altıok, teşekkür ediyoruz. Benzin istasyonuna 200 metre kala demiş. Frankfurt-Wiesbaden arası. Frankfurt'tan Wiesbaden yönüne giderken diye tahmin ediyorum. Uçak yolcuların hakları daha da güçlendirildi Avrupa Birliği'nde. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Geriye bıraktığımız aylarda Avrupa Birliği üyesi ülkeler, başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, yolcu haklarının biraz değiştirilmesini istiyorlardı. Teşekkür ediyoruz. Benzin istasyonuna 200 metre kala demiş. Frankfurt-Wiesbaden arası. Frankfurt'tan Wiesbaden yönüne giderken diye tahmin ediyorum. Uçak yolcuların hakları daha da güçlendirildi Avrupa Birliği.

bazı ülkeler dedi ki ya 3 saatten itibaren olmasın, bu 4 saatten itibaren olsun. Havayolu şirketleri bundan hani birazcık sıkıntılı falan. Avrupa Birliği bunu görüşüyordu. Avrupa Birliği hayır dedi. 3 saat iyidir abi dedi. Güzel. Bunun dışında mesela 5 kişilik bir ailesiniz. Uçağa bineceksiniz. Koltuk rezervasyonu da yapmadınız. Hadi 3 kişi denk geldiniz yan yana, aynı sıraya oturdunuz ama 2 kişi, onlar nereye? Birisi işte ön tarafa, birisi arka tarafa. Yani yan yana koltuk bulmanız zor olabiliyor. Eğer rezervasyon yaptırmadıysanız. Artık aileler, bütün aile bireyleri için ücretsiz koltuk rezervasyonu yapabilecek. Avrupa Birliği bunu kararlaştırdı. Buna daha parlamento ve konsey onay vermesi gerekiyor ama bu geçirilir. Hayata geçirilir bu. Onun dışında işte mesela bilet alıyorsunuz. Atıyorum 250 euro. O fiyat niye 250 euro? İçinde bagajı var mı yok mu? Bu daha şeffaf olması gerekiyor. Şimdi 250 euro diye alıyorsun. Uçağa gidiyorsun. Bagajını almışsın yanına. Bagajınız yok beyefendi bilette diye. Ne alacak? Ne olacak? Bir 60 euro daha alayım. Ya da o bagajdan o bagaja, o bagajdan o bagaja aktar. El çantasına pantolonları koy. Pantolonları el bagajına koydun. El bagajındaki işte yiyecekler tekrardan bir şeye, büyük bagaja. Ya da etrafına bakınırsın, böyle tanıdık birisi var mı? Bagajımı verebileceğim birisi var mı? Herkes de o an yüzünü çevirir. Görmezlikten gelir abi. Aa Ahmet abi sen misin? Karıştırıyorsun evladım. Dolayısıyla bilet aldığınızda o bilette, o bilet fiyatına internette falan, o bilette bagaj var mı yok mu, bu daha şeffaf bir şekilde görünmesi lazım. Bir de işte bu tazminat olayı, uçak mesela havayolu şirketi nedeniyle işte bir grev olur, başka bir şey olur. Hava şartları buna dahil değil. Hava şartlarına karşı havayolu şirketi ne yapsın? Dolayısıyla havayolu şirketinin sorumluluğunda olan gecikmeler için tazminat hakkınız var. 1500 kilometrelik mesafeye kadar, pardon 1500 kilometre mesafeden itibaren yolculuklarda 3 saatlik gecikmelerden itibaren 250 euroluk bir tazminat hakkınız var. 3500 kilometreye kadar, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki mesafeler için bu tazminat hakkınız 400 euro, daha fazlası için 600 euro. 5 saatten fazla gecikiyorsa o zaman uçak biletinizin karşılığını geri alabilirsiniz. Ama tabii o uçağı o zaman kullanamıyorsunuz. Onu da yine söylemiş olalım. Ve aynı zamanda mesela ertesi güne bir uçak ayarladılar size. O gün uçamayacaksınız. Konaklamanız, yemeniz, içmeniz, bunlar da yine havayolu şirketi tarafından karşılanması gerekiyor. Bunları biliyorsunuz. İzin sezonunda... İzin sezonunda... Şu bizim uçak şöyle bir gecikse, 4 kişiyiz, ne kadar güzel olur vallahi. 400 eurodan 4 kişi 1600 euro. Oh.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoko Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Zeynep Bastık misafir. Batur Alp yazmış Hamburg'da. Hamburg'dan yazıyorum diyor. Yabancı birinin bagajı zaten alınmaz diyor. Hani bu uçak havalimanlarında oluyor ya, kimin bagajı fazla geliyor, ondan sonra birilerinden yardım falan istenebiliyor. Ya da sizden yardım isteyenler oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü kişinin size vermiş olduğu bagajın içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yasak bir madde mi var? Tehlikeli bir madde mi var? Çünkü o bagajın üzerinde sonra sizin isminiz yazıyor. Sizin bagajınız diye kabul ediliyor. Onu inkar etseniz de ona kimse inanmıyor sonra. Çünkü üzerinizde sizin adınız yazıyor. Onun için hele de bu yardım etmek istiyoruz. Hele de yaşlılara yardım etmek istiyoruz. Büyüklerimize yardım etmek istiyoruz. Ama böyle de bir durum var. Onu da unutmamak lazım. Sonra ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz efendim. Çünkü o kişiler belki bagajını kabul etmez. Yo, benim bagajım değildi, Allah Allah. Ne alaka ya? Halo, hadi karıcığım gidelim buradan. Manyağa bak, kendi bagajını bize yutturacak falan diye. Bir de böyle bir durumla karşılaşırsınız, o da iyi olmaz yani. Küçük bir ara, sonra haber merkezimizdeyiz, ayrılmayın.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Kaiserslautern merkezi Vogel ve Amerika Birleşik Devletleri yerleşkesinde bir kişinin ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanık 2024 yazında bir çalışma arkadaşını darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Bir dava Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. Pirmasens kenti genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde cep telefonu app ile bildirebilecek. Yaklaşık 4800 çocuğun ailesinin yararlanacağı uygulamanın bilgi paylaşımını hızlandırması ve yuva personelinin iş yükünü azaltması hedefleniyor. Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıklarken 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın aranıyor. Federal Başsavcılık Hamas örgütünün Avrupa'da olası bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bulgular elde edildiğini açıkladı. Federal Başsavcılık gözaltına alınan bir şüpheli de önceden hazırlanmış bir saldırı itiraf videosunun ele geçirildiğini, görüntülerde 7 Ekim 2025 civarında bir saldırı gerçekleştirileceğine dair ifadelerin yer aldığı belirtildi. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre aileler uçaktan yan yana koltuk rezervasyonu için ek ücret ödemeyecek. Bilet fiyatları da el bagajı gibi ek masraflar dahil olmak üzere daha şeffaf şekilde gösterilecek. Ayrıca uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı sağlayan 3 saatlik sınır korunacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini ifade etti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Tarkan'ın unutulmaz şarkılarından Kır Zincirlerini. 8.40 olmak üzere saatlerimiz. Küçük bir ara, Metropol FM'desiniz. Günaydın.
1: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Sefo İsyankar, günaydın, merhabalar. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, günlerden salı, 16 Haziran tarihini yazıyoruz. İş yerlerinde şu an bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize kolaylıklar. Direksiyon sallarken yollarda bizi dinleyenler, sizlere de kolay gelsin, hayırlı yolculuklar. Radar ihbarları var, bakalım. Blitzer auf der Hans-Böckler-Straße statt einwärts gegenüber der Shell-Tankstelle, Nadir yazmış. Hans-Böckler-Straße, Blitzer gegenüber der Shell-Tankstelle. Dikkat. Bodin-Straße Richtung Hermannplatz. Pardon, Hermannstraße. Burada da dikkat. 66 Frankfurt-Wiesbaden yönünde. Aral Tankstelle 200 metre kala yüzlük bölgede radar var demiş dinleyicimiz. Efendim. Evlere hırsızlık artmış. Geçen yıla göre bu sayılara şöyle bir bakalım. Önceki yıl 78.500 ev hırsızlığı gerçekleştirilirken 2025 yılında 83.000 hırsızlık yaşanmış ve her 10 hırsızlıktan sadece 1,5'u ortaya çıkarılıyor. Hırsızlar yakalanabiliyor. Dolayısıyla evinizi hırsızlara karşı korumanız gerekiyor. Hele de böyle havalar sıcakken ne yapıyoruz? Evleri havalandırıyoruz. Evden dışarı çıkarken pencereleri açık bırakabiliyoruz. Bunu kesinlikle yapmamanız lazım. O kepin diyoruz ya, hafif açık bırakıyoruz. Onu da yapmayın diyor polisler kesinlikle. Evinizden kısa bir süreliğine çıksanız bile evinizi mutlaka anahtarla kilitleyin. Bu çok önemli ve evinizin dış bölümünde bir yere işte yedek bir anahtar saklamayın diye de yine uyarılarda bulunuluyor. Eğer bir anahtar kaybederseniz hemen evin kilidini değiştirin, kapının kilidini değiştirin diye de bu uyarıları polis yapıyor sürekli olarak kıymetli dinleyenler. Hele de yaz aylarında işte tatile falan gidiyoruz. Tatile gidiyoruz, tatil fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. İşte bunu kesinlikle yapmamamız lazım. Çünkü hırsızlar sizin evde olmadığınızı biliyor. Ve o zaman daha kolay bir şekilde hırsızın ihtiyacı olan şey zaman. Ve daha uzun bir süre yakalanma riski daha az olduğu için siz tatildeyken daha kolay bir şekilde evde hırsızlık yapılabiliyormuş. Bunu da yine söylemiş olalım. Kesinlikle fotoğraflarınızı paylaşmayın ama işte illa havasını atacağız. Önceden bu sosyal medya falan yokken işte fotoğraf makinalarıyla fotoğraf çekiyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Gelince gösteriyorduk herkese. Artık anında hemen her şey canlı canlı yayınlıyoruz ya. Canlı canlı, tamam, havanı atıyorsun. Herkes görüyor ama hırsızlar da görüyor işte. Buna dikkat etmek lazım. Bir de kapılara bazı işaretler bırakabiliyormuş hırsızlar. Bir evin işte dolu olup uzun süre boş kalıp kalmadığını bu şekilde ölçebiliyorlarmış. Son zamanlarda bu şeyler var ya, labellolar var, dudak bakım ürünleri var. Onların küçük parçalarını kilidin içine sokuyorlarmış ve eğer oradan yerinden oynadıysa, işte birisi evde anlamına geliyor, uzun süre o yerinden oynamıyorsa, ha demek ki bu kişiler burada değil ya, hastanede ya başka bir yerde ya da tatilde diye hırsızlar o evlere daha fazla hırsızlık yapıyorlarmış. Bunu da yine polis açıkladı. Buna da dikkat etmek lazım. İşte evinizin girişinde böyle işaret olabilecek şeyler görüyorsanız bunları hemen uzaklaştırın. Ve çevrede yabancı, tanımadığınız, bilmediğiniz insanlar görüyor musunuz? Bunlar da çok önemli. Bunları da şüpheli bir durumda polise bildirmenize fayda var deniliyor efendim. Dikkat, dikkat, dikkat. Funda Arar'la devam edelim radyolarımızda. Mevzu derin. Rast ve Funda Arar. Günaydın.

0: Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Burası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Dikkat, radar ihbarı Dudenstraße in Richtung Schöneberg, 30er zone. Burada da yine yolda radar bulunuyor. Şener Bey yazmış, diyor ki hırsızlara karşı bewegungskameralar var. Hemen her yerden, uygulamadan, cep telefonundan takip edilebiliyor. Ve evde herhangi bir hareket olduğunda hemen bir alarm geliyor cep telefonuna ve bunun fiyatı da 50 eurodan daha düşük. Bunu kullanabilir insanlarımız diye bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz ilgin için Şener, sağ olasın. Yaz aylarında hırsızlık vakaları artıyor. Önceki yıllara göre evlere hırsızlık artmış, polis bildirdi.

0: متروپول FM'de Oksijen.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Cyberangriffe, Propaganda, Spionage. In Berlin will Bundesinnenminister Dobrindt heute ein gemeinsames Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen eröffnen. Die deutschen Nachrichtendienste, Polizeibehörden aus Bund und Ländern und weitere Behörden werden dort künftig vertreten sein.
2: Die Gefahr hybrider Angriffe wächst stetig. Immer wieder werden mutmaßliche chinesische Agenten in Deutschland entdeckt. Aber vor allem Russland ist auf dem Gebiet laut Verfassungsschutz besonders aktiv. Ziel solcher Attacken kann es sein, andere Staaten zu destabilisieren, indem die öffentliche Meinung manipuliert wird, etwa vor Wahlen. Auch staatlich gelenkte Cyberangriffe zählen zum Werkzeugkasten hybrider Kriegsführung. Das neue Zentrum in Berlin soll die Abwehr solcher Attacken organisieren. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Am Genfer See starten heute die G7 in den zweiten Tag ihres Gipfeltreffens. Die Staats- und Regierungschefs beraten unter anderem über gemeinsame Positionen, was den Welthandel sowie den Iran- und Ukraine-Krieg angeht. Auch der ukrainische Präsident Zelensky soll bei der Arbeitssitzung im französischen Evian dabei sein. Ein bisschen extra Geld für die Urlaubskasse, davon können viele Beschäftigte nur träumen. Laut einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung bekommt nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten diesen Sommer Urlaubsgeld. Besonders groß sind die Unterschiede zwischen Beschäftigten mit und ohne Tarifvertrag.
3: Wer einen Tarifvertrag hat, bekommt deutlich häufiger Urlaubsgeld. Fast 3/4 der Beschäftigten da bekommen den Zuschuss. Ohne Tarifvertrag ist es nur etwa jeder Dritte. Im Westen gibt es den Bonus häufiger als im Osten. Männer bekommen ihn bundesweit öfter als Frauen. Und auch bei der Höhe gibt es große Unterschiede. Je nach Branche reicht das Urlaubsgeld von nicht einmal 200 Euro bis fast 3000 Euro. Für den Sommerurlaub kann das, wenn man sich die aktuellen Preise anschaut, einen ziemlich großen Unterschied machen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport: bei der Fußball-WM hat der Iran in der Nacht gegen Neuseeland 2:2 gespielt. Auch die anderen Partien endeten unentschieden. Europameister Spanien und der Außenseiter Kap Verde trennten sich 0:0. Uruguay musste sich gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 zufrieden geben. Auch Belgien schaffte gegen Ägypten nur ein Remis. Die Partie endete 1:1.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik imar soruşturması kapsamında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldı. Ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirilen bir operasyondu. Bu operasyon İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsadı. Toplam 3 ilde düzenlendi ve 27 kişi gözaltına alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne yapılan bu operasyonla beraber.
4: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise 10 kişi tutuklandı. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi vardı ki aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyordu. Şimdi mahkemeye sevk edilmişlerdi. Aralarında Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Meclis grup toplantısı krizi bu hafta için aşıldı. CHP'deki gelişmeleri senden alalım.
5: Evet, salı günü olunca tabii gözler bir anda CHP'ye çevrildi. Grup toplantısını acaba kim yapacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Önce Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi. Bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Ardından Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda onlar da örgütlerin yorgun olduğunu, o yüzden bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Tabii CHP'de aslında önemli gün çarşamba günü diyebiliriz. 900'ün üzerinde delegeden olağanüstü kurultay için imza toplandı. Bu imzaların CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmadan Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı. Neler var Erdoğan'ın açıklamasında?
5: Evet tabii Donald Trump'tan da üst üste mesajlar geliyor. Bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını söylüyor. Dolayısıyla dünyanın üzerindeki gerginlik azalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umduğunu belirtti. Ve binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz diye konuştu.
4: Futbola geçelim. Türk Amirliği futbol takımı Dünya Kupası D grubunda ikinci maçına hazırlanıyor. Paraguay hazırlıkları var. Milli takımın maç öncesi gelişmelerini alalım senden.
5: Evet Taner, D grubundaki ikinci maç cumartesi günü oynanacak. Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle amirlilerin sahaya çıkması bekleniyor ki Avustralya maçının ardından teknik direktör Montella bu durumu düzeltebiliriz derken kaptan Hakan Çalhanoğlu da toparlanacaklarını ifade etmişti. Şimdi amirliler Paraguay hazırlıklarına idmanlarla devam ediyorlar.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün boyunca 12 ile 24 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün içi 12 ile 23 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 93 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 87 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 59 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Manifest ve Hileli maçın diyorum şarkının sonunda Ajda Pekkan'ı da duydunuz. Yatıyoruz kalkıyoruz maç futbol tabii ki. Dünya Futbol Şampiyonası devam ediyor. Dünya Futbol Şampiyonası'nda bugün hangi maçlar var onlara bakacağız biraz sonra. Dün hangi maçlar oynandı hepsine bakacağız. Radar ihbarları var kıymetli dinleyenler. Clearly Richtung Wannsee hier wird geblitzt. Burada dikkat aklınızda bulunsun. Oktay Bey bildirdi. Teşekkür ediyoruz. Dudenstraße Richtung Schöneberg. Burada da yine yolda radar bulunuyor. İzzet arkadaşımızdan önemli bir mesaj geldi. Bu işte yaz aylarında özellikle tatil dönemi tabii ki insanlar tatile gidiyor. Evler boş. Hırsızlar da bunu fırsat bilip hırsızlık yapabiliyor. Dolayısıyla tatile gitmeden önce değerli eşyalarınız özellikle ne bileyim bankaların kasaları falan var. İşte tabii onlar da ne kadar güvenli. Hani evden daha güvenlidir diye düşünüyorum ama hani anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hırsızlara karşı değerli eşyalarınızı korumak için tabii ki bir önlem almanız gerekiyor. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. Tatil sezonunda hele de evden giderken eğer değerli eşyanız varsa evde bunları zaten evde muhafaza edilmesi büyük bir risk. Yaz aylarında hırsızlık daha fazla olabiliyor. Bir de kışın işte havalar karanlık olduğunda özellikle. Bir dinleyicimiz harekete duyarlı. Kameralar var. Evde herhangi bir hareket olduğunda hemen bu kamera cep telefonlarına sinyal gönderiyor diye bir mesaj göndermişti. İzzet de diyor ki kamera ayarlarını mutlaka bu işi bilen bir kişiye yaptırın. Ve kullanılacak olan SD kartını daha önce kullanılmamış yeni bir SD kartı olmasına dikkat edin. Daha önce bir arkadaşımızın başına benzer bir olay gelmişti diyor İzzet. Evine hırsız giriyor ve para gibi değerli eşyalar çalınıyor. Kamerada takılı olan SD kartı daha önce bir telefonda kullanılmış ve içi eski fotoğraflarla dolu. Yani hafızası dolu. Kamera kayıt yapmamış. Bu nedenle olay anına ait hiçbir görüntü kaydedilememiş. Ve böylece elinde bir ispat yok, bir şey yok. Bu tabii sigortaya da bir kanıt sunman gerekiyor. Evde işte şu eşyama zarar verildi, şu eşyam çalındı diye. Ve o kamera kaydı görüntüsü de yoksa sigortalarda kayıt yapmamış. Bu nedenle olay anına ait hiçbir görüntü kaydedilememiş. Ve böylece elinde bir ispat yok, bir şey yok. Bu tabii sigortaya da bir kanıt sunman gerekiyor. Evde işte şu eşyama zarar verildi, şu eşyam çalındı diye. Ve o kamera kaydı görüntüsü...

0: Serdar Ortaç Poşet Metropol FM'deydi. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Ve dün akşam İspanya Kap Verde'yi, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi. Kap Verde'nin kalecisine takıldı İspanya. Maç 0-0 berabere bitti. Hani herkes en az 5-6 tane atar İspanya diye düşünüyordu. Gollü bir maç olur diye düşünüyordu. Düşünün, o takımın kalecisisiniz. Hani forveti olabilirsin, defansı olabilirsin, orta saha oyuncusu olabilirsin. Hani ya bu maçı yeniliriz büyük bir ihtimalle diye düşünürsün, aklından geçirirsin. Rakibimiz çok kuvvetli ama kaleci yenileceğini düşünür, bir de yiyeceği gol sayısını da düşünür. Lan 10 tane mi yeriz bugün, 5 tane mi, inşallah fazla yemem diye. Kap Verde takımının kalecisi Vozinha. Bugüne kadar pek duyduğunuz bir isim değildir diye düşünüyorum. Hatta hiç duymamışsınızdır. Ben hiç duymamıştım. Hatta o ülkenin varlığından bile haberiniz yok belki. Kap Verde nerede diye sorsam şimdi, nerede? Atlantik Okyanusu'nda bir ada ülke. 500 bin kadar, en fazla 500 bin kadar bir nüfusu var. 430-450 bin civarı bir nüfusu var. Ve işte Afrika... nın batı sahiline 550 kilometre uzaklıkta falan, böyle Senegal yüksekliğinde. Nereden biliyorum? Araştırdım, buldum abi. Orada böyle okyanusun ortasında adalardan oluşan bir ülkecik. Ve bu ülkecik İspanya'yı gerçekten de rezil etti adeta. Maç 0-0 berabere bitti ve kalecileri bayağı iyiydi. 40 yaşındaki bu kaleci maça girerken, maça başlarken Instagram'da 50 bin takipçisi var. Maç bittiğinde takipçi sayısı 2,5 milyon. Ve herkes şimdi bu kaleciyi ve hikayesini konuşuyor değerli dinleyenler. Bu kaleci annesini de götürmek istemiş Amerika'ya, Dünya Futbol Şampiyonası'na, ama vize ve uçak bileti için fazla parası olmadığı için annesini götüremiyor. Vizede de birazcık sıkıntı falan yaşanıyor ve annesini götüremiyor. Ve bu kalecinin, bakın az önce 2,5 milyon dedim ya, takipçi sayısı 6 milyona dayandı. 6 milyona dayandı. Sadece onun takipçi sayısı değil, diğer futbolcuların da takipçi sayısı yükselmiş maç öncesine göre. Hani belki Kap Verde takımı gruptan çıkamayacak, belki sonuncu olacak. Hani şampiyon olamayacak ama bu kaleci gönüllerin şampiyonu oldu, bir de Instagram şampiyonu oldu bile. Helal olsun.

Ama hepimiz de dün Kap Verde'yi tutmadık mı maç esnasında? Aman kaybetmesinler demedik mi? Hep böyle zayıfın tarafındayız değil mi? Ne güzel.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Kaiserslautern merkezi Vogel ve Amerika Birleşik Devletleri yerleşkesinde bir kişinin ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanık 2024 yazında bir çalışma arkadaşını darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Bir dava Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. Pirmasens kenti genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde cep telefonu app ile bildirebilecek. Yaklaşık 4800 çocuğun ailesinin yararlanacağı uygulamanın bilgi paylaşımını hızlandırması ve yuva personelinin iş yükünü azaltması hedefleniyor. Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıklarken 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın aranıyor. Federal Başsavcılık Hamas örgütünün Avrupa'da olası bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bulgular elde edildiğini açıkladı. Federal Başsavcılık gözaltına alınan bir şüpheli de önceden hazırlanmış bir saldırı itiraf videosunun ele geçirildiğini, görüntülerde 7 Ekim 2025 civarında bir saldırı gerçekleştirileceğine dair ifadelerin yer aldığı belirtildi. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre aileler uçaktan yan yana koltuk rezervasyonu için ek ücret ödemeyecek. Bilet fiyatları da el bagajı gibi ek masraflar dahil olmak üzere daha şeffaf şekilde gösterilecek. Ayrıca uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı sağlayan 3 saatlik sınır korunacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini ifade etti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hadise ara beni. Dünya futbol şampiyonasında. Dün neler yaşandı? Sabah Almanya saatiyle sabah oynanan bir maç vardı ve gece oynanan maç vardı. Hadi bakalım Dünya Futbol Şampiyonası özel programımızla devam edelim.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bir günü daha geride bıraktık. Dün akşamüstü 18'den bu yana 4 mücadele daha tamamlandı. Şimdi sizlere detayları aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı dominant futbolla kupaya uzanan İspanya bu kupaya da favori olarak geldi. Günün açılış maçında rakipleri Yeşilburun Adaları'ydı ya da Kap Verde diyebilirsiniz. Onların da ilk turnuvası grup maçında İspanya turnuvaya kadar kolay başlar diye düşünüyorduk ama rakip dişliydi ve kaleci de duvar gibi çıktı. Maçta gol olmadı. Boğalar rakibini çözemedi. Son dakikalarda Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hareketli iki kanat oyuncusunun oyuna girmesine rağmen sonuç değişmedi. Değişen tek şey Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı oldu. Maç öncesi 45 bindi bu sayı, artık 5,5 milyon. İkinci mücadele Belçika ile Mısır arasındaydı. Kuzey Afrika ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp oyuna Lukaku girene kadar da skoru korudu. Ancak futbolun Shaquille O'Neal'ı Lukaku oyuna girdikten 16 saniye sonra takımını golle buluşturdu ve maçı 1-1'e taşıdı. Golü Mısırlı oyuncuya yazdılar ama oyuna girmesi yetti Lukaku'nun. İkinci golü de atacaktı de forvet ama vakit yetmedi. Puanlar paylaşıldı. Günün 3. maçında Suudi Arabistan Uruguay ile karşı karşıya geldi. Çok sayıda gol pozisyonu izledik. Suudi Arabistan'ın kalecisi başarılı kurtarışlarıyla da yıldızlaştı. Uruguay'da ise kalede Muslera vardı. Goldeki hatasını rakibi affetmedi. Sıkıcı olması beklenen maç aksiyon zenginliğiyle tamamlandı. Bir maçta daha kaleci öne çıktı. Kupanın en çok beklenen maçıydı. Sürprizi yapan Yeni Zelanda oldu İran karşısında. Günün son maçından bahsediyorum. İki kere öne geçtiler İran karşısında ve İran peşlerini bırakmadı. Mücadele 2-2 bitti. Tribünlerde devrim öncesi, devrim sonrası İran destekçilerinin bayrakları açtığını da gördük. Birçok siyasi slogan yer alan, referans veren pankartlar yer aldı. Büyük olay yaşanmadı, buna izin verildi. Ancak bu da belki de olayların sakince tamamlanmasına sebep oldu diyebiliriz. Dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde Dünya Kupası'ndaki 4 maçı da beraberlikle tamamladık bugün. Günün maçlarıyla, gün içindeki gelişmelerle, Dünya Kupası'ndan haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz.

0: Sıla ve Hayran, günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, burası Metropol FM, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız devam ederken televizyon dünyasından üzücü bir haber geldi. Ünlü oyuncu Ece İrtem, kendisini Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteriyle tanımıştık ve hayatını kaybettiği haberi geldi dün. Dün aslında doğum günüydü ve sabah saatlerinde doğum günü tebriklerini paylaştı. Arkadaşlarının kendisine göndermiş olduğu doğum günü tebriklerini paylaşmıştı Ece İrtem. Ve akşam saatlerine doğru evinde ölü bulunduğu haberi aktarıldı. Saat 12 sıralarında hayatını kaybettiği, bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ece İrtem'in bir otopsi gerçekleştirilecek. Ondan sonra gerçekten neden hayatını kaybetti Ece İrtem, bu ortaya konulacak. Güvenlik kameraları görüntüleri çıktı. Apartmanına girerken, evine girerken Ece İrtem'in ve annesiyle beraber geliyor binaya, apartmana ve annesi kızının koluna girmiş. Hani pek iyi değil, bir rahatsızlığı var gibi, halsiz, yürümekte zorlanıyor, pek kendinde değil gibi Ece İrtem bu görüntülerde. Daha öncesinde annesiyle işte bir restorana gidiyor, o görüntüler var. Orada oturup bir şeyler yiyor, bir şeyler içiyor. Sonrasında bir kafeye uğradığı, orada bir arkadaşıyla sohbet ediyor ayaküstü ve oradan ayrılıyor. Bu görüntüler de yine ortaya çıktı. Ece İrtem 35 yaşındaydı. Bu genç güzel oyuncu özellikle Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Bilinen bir oyuncuydu ve maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin, yakınlarının başı sağ olsun diyelim. 9.43 yaptık saatlerimizi. Çay Şekeri programındasınız. Ben Serdar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Çok güzel bir şarkı. Elif Buse Doğan o nefis sesiyle, Yangın Yeri şarkısı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

9.48 oldu Metropol FM'de saatler. Veysel Mutlu yana yana. Önümüzdeki günlerde biz de yanacağız. Havalar çok sıcak olacak. Ondan bahsedeceğiz az sonra.

Veysel Mutlu, yana yana. Biz de yanacağız bu önümüzdeki günlerde, hava çok sıcak olacakmış. Termometreler 34-35 dereceye kadar yükselecek birçok yerde. Ve bu durumda hani bu sıcak havalar, yaz havası ay sonuna kadar devam edecek deniliyor. Tahminler o yönde. Bazı bölgelerde yarın itibariyle, bazı bölgelerde perşembe itibariyle. Güneybatı yarın itibariyle havalar ısınıyor. Hafta sonu 35-36, hatta Frankfurt'a çevresi Mannheim civarları 37 dereceleri görebileceğiz. Kıymetli dinleyenler, bizden söylemesi. Tabii ne yapacağız? Bol bol sıvı tüketimi. Sıvı derken su. Su önemli. Doktorlar ne diyor? Günde 2 litre sıvı almanız gerekiyor. Yani sıvı derken su. Hani bu şekerli içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Onu da çok seviyoruz. İşte asitli, tatlı içecekler. Ama bunlar sağlığa çok büyük tehdit oluşturabiliyor. Uzun vadede durmadan böyle tatlı şeyler. Doktorlar diyor mesela bu şeye, kan şekerini dengeleyen organımıza, pankreasa çok ciddi bir zarar verebiliyor. Pankreas rahatsızlığı çok ciddi bir rahatsızlık. Buna dikkat etmek lazım. Bu şeker tüketimini aza indirmek lazım. Hele de yazın. Hani şekerli bir şey yediğin zaman şekerli bir şey yediğin zaman o şeker ihtiyacını tatmin ediyor. Ama şekerli içeceklerde öyle değil. Bol bol şekerli içiyorsun ama yine de o şeker ihtiyacını o kadar fazla gidermiyor. O tokluk hissini, o tatmini vermiyor. Onun için insanlar çok fazla şekerli içecek tüketebiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Hani ille de şekerli şey içeceksen, vazgeçemiyorsan, kesinlikle vazgeçemiyorsan, o zaman en azından üzerine birazcık su doldur falan, ne bileyim mineral vasa falan, soda doldur, birazcık incelt onu, hani o şeker oranını birazcık azalt. Aslında hiç içme, en önemlisi, en iyisi bu. Mesela kendinize meyve çayları yapabilirsiniz. Onun dışında tabii ki su çok önemli. Günde 2 litre sıvı önemli abicim. Güzel söylemesi. Sıcaklar geliyor. Hele de bol bol terlediğinizde. Önemli. Şeker çok ciddi bir sıkıntı. Önümüzdeki günlerde zaten bu şeker konusuyla ilgili bir uzmanla özel bir program yapmayı düşünüyorum. Şeker, fazla şeker tüketiminin nelere yol açabileceği, bundan bahsedeceğiz. Mesela ben de tatlı yiyeceği çok severim ama abartmamak lazım. Önemli.

0: metropolfm.de.
1: Geldik Çay Şekeri programımızın bugünlük son dakikalarına, son saniyelerine. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Umarım güne hep beraber keyifle başlayabilmişizdir. Buna küçücük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Dinlediğiniz için çok mersi. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo devam edecek. 11-13 arası DJ Hakan sizinle. 15-19 arası Pyros'a DJ Hakan'la olacaksınız. Ve bugün 19-21 arası Hayatım Roman ve Okan Bayülgen radyolarınızda. Bu da Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de. Metropol FM'de. Guten Morgen radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die G7-Staaten wollen nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs auch die stockenden Ukraine-Verhandlungen wieder in Gang bringen. An den Beratungen beim Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte im französischen Evian will auch der ukrainische Präsident Zelensky teilnehmen. G7-Mitglieder sind neben Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, die USA und die EU. Frankreich hat in diesem Jahr den Vorsitz. Die Bundesregierung verspricht Milliarden zum Bau günstigen Wohnraums. In der Realität wird das Angebot aber immer knapper. Das hat eine Anfrage der Linken an das Bundesbauministerium ergeben. Demnach gab es im vergangenen Jahr unterm Strich 20.000 Sozialwohnungen weniger als noch ein Jahr zuvor.
2: Bundesbauministerin Huberts will den Abwärtstrend stoppen und beim Bund bis 2029 rund 23,5 Milliarden Euro für den Bau neuer Sozialwohnungen locker machen. Vielerorts fallen aber deutlich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung als neue entstehen. Vor allem in NRW, Berlin und Bayern ist die Lücke besonders groß. In Summe gibt es in Deutschland noch rund 1 Million Sozialwohnungen. 1 Million zu wenig, moniert die Linke. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Fast jedes Kind der Welt ist laut UNICEF mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt. Das geht aus dem Kinder-Klimarisikenbericht 2026 hervor. Mit Klimagefahren sind zum Beispiel Dürren, extreme Hitze über 35 Grad und Hitzewellen gemeint.
3: Kinder leiden laut UNICEF stärker unter den Folgen des Klimawandels als Erwachsene. In Deutschland sei die Grundversorgung zwar sehr gut, trotzdem seien auch hier rund 97% der Kinder von mindestens einer Klimaauswirkung betroffen. Etwas mehr als die Hälfte erlebe sogar mindestens 2 gleichzeitig. Hitzewellen und Dürren seien hier dominierend, heißt es von UNICEF. Weltweit seien Kinder in der Sahelregion in Afrika mit am stärksten von Klimaauswirkungen betroffen, gefolgt von Bangladesch, Myanmar und Pakistan. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Ein starkes Erdbeben hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte und des Deutschen Geoforschungszentrums ereignete sich das Beben der Stärke von 6,7 in einer eher geringen Tiefe von 10 Kilometern nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis. Über Schäden und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'deki gündemi almak için şimdi İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik imar soruşturması kapsamında bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirilen bir operasyondu. Bu operasyon İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsadı. Toplam 3 ilde düzenlendi ve 27 kişi gözaltına alındı Beylikdüzü Belediyesi'ne yapılan bu operasyonla beraber.
4: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise 10 kişi tutuklandı. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
5: Evet, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi vardı ki aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer alıyordu. Şimdi mahkemeye sevk edilmişlerdi. Aralarında Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. Meclis grup toplantısı krizi bu hafta için aşıldı. CHP'deki gelişmeleri senden alalım.
5: Evet, salı günü olunca tabii gözler bir anda CHP'ye çevrildi. Grup toplantısını acaba kim yapacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Önce Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama geldi. Bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Ardından Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda onlar da örgütlerin yorgun olduğunu, o yüzden bu hafta toplantı yapmayacaklarını duyurdular. Tabii CHP'de aslında önemli gün çarşamba günü diyebiliriz. 900'ün üzerinde delegeden olağanüstü kurultay için imza toplandı. Bu imzaların CHP genel merkezine teslim edilmesi bekleniyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşmadan Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı. Neler var Erdoğan'ın açıklamasında?
5: Evet tabii Donald Trump'tan da üst üste mesajlar geliyor. Bundan sonra Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını söylüyor. Dolayısıyla dünyanın üzerindeki gerginlik azalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi. Mutabakatın bölgede kalıcı barışın önünü açmasını umduğunu belirtti. Ve binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz diye konuştu.
4: Futbola geçelim. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubunda ikinci maçına hazırlanıyor. Paraguay hazırlıkları var. Milli takımın maç öncesi gelişmelerini alalım senden.
5: Evet Taner, D grubundaki ikinci maç cumartesi günü oynanacak. Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle A millilerin sahaya çıkması bekleniyor ki Avustralya maçının ardından teknik direktör Montella bu durumu düzeltebiliriz derken kaptan Hakan Çalhanoğlu da toparlanacaklarını ifade etmişti. Şimdi A milliler Paraguay hazırlıklarına idmanlarla devam ediyorlar.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün boyunca 12 ile 24 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 15 derece. Gün içi 12 ile 23 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 93 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 87 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 59 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Kaiserslautern merkezi Vogel ve Amerika Birleşik Devletleri yerleşkesinde bir kişinin ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanık 2024 yazında bir çalışma arkadaşını darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Bir dava Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. Pirmasens kenti genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde cep telefonu app ile bildirebilecek. Yaklaşık 4800 çocuğun ailesinin yararlanacağı uygulamanın bilgi paylaşımını hızlandırması ve yuva personelinin iş yükünü azaltması hedefleniyor. Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıklarken 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın aranıyor. Federal Başsavcılık Hamas örgütünün Avrupa'da olası bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bulgular elde edildiğini açıkladı. Federal Başsavcılık gözaltına alınan bir şüpheli de önceden hazırlanmış bir saldırı itiraf videosunun ele geçirildiğini, görüntülerde 7 Ekim 2025 civarında bir saldırı gerçekleştirileceğine dair ifadelerin yer aldığı belirtildi. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre aileler uçaktan yan yana koltuk rezervasyonu için ek ücret ödemeyecek. Bilet fiyatları da el bagajı gibi ek masraflar dahil olmak üzere daha şeffaf şekilde gösterilecek. Ayrıca uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı sağlayan 3 saatlik sınır korunacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini ifade etti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bir günü daha geride bıraktık. Dün akşamüstü 18'den bu yana 4 mücadele daha tamamlandı. Şimdi sizlere detayları aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı dominant futbolla kupaya uzanan İspanya bu kupaya da favori olarak geldi. Günün açılış maçında rakipleri Yeşilburun Adaları'ydı ya da Kap Verde diyebilirsiniz. Onların da ilk turnuvası grup maçında İspanya turnuvaya kadar kolay başlar diye düşünüyorduk. Ama rakip dişliydi ve kaleci de duvar gibi çıktı. Maçta gol olmadı. Boğalar rakibini çözemedi. Son dakikalarda Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hareketli iki kanat oyuncusunun oyuna girmesine rağmen sonuç değişmedi. Değişen tek şey Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı oldu. Maç öncesi 45 bindi bu sayı, artık 5,5 milyon. İkinci mücadele Belçika ile Mısır arasındaydı. Kuzey Afrika ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp oyuna Lukaku girene kadar da skoru korudu. Ancak futbolun Shaquille O'Neal'ı Lukaku oyuna girdikten 16 saniye sonra takımını golle buluşturdu ve maçı 1-1'e taşıdı. Golü Mısırlı oyuncuya yazdılar ama oyuna girmesi yetti Lukaku'nun. İkinci golü de atacaktı de forvet ama vakit yetmedi. Puanlar paylaşıldı. Günün 3. maçında Suudi Arabistan Uruguay ile karşı karşıya geldi. Çok sayıda gol pozisyonu izledik. Suudi Arabistan'ın kalecisi başarılı kurtarışlarıyla da yıldızlaştı. Uruguay'da ise kalede Muslera vardı. Goldeki hatasını rakibi affetmedi. Sıkıcı olması beklenen maç aksiyon zenginliğiyle tamamlandı. Bir maçta daha kaleci öne çıktı. Kupanın en çok beklenen maçıydı. Sürprizi yapan Yeni Zelanda oldu İran karşısında. Günün son maçından bahsediyorum. İki kere öne geçtiler İran karşısında ve İran peşlerini bırakmadı. Mücadele 2-2 bitti. Tribünlerde devrim öncesi, devrim sonrası İran destekçilerinin bayrakları açtığını da gördük. Birçok siyasi slogan yer alan, referans veren pankartlar yer aldı. Büyük olay yaşanmadı, buna izin verildi. Ancak bu da belki de olayların sakince tamamlanmasına sebep oldu diyebiliriz. Dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde Dünya Kupası'ndaki 4 maçı da beraberlikle tamamladık bugün. Günün maçlarıyla, gün içindeki gelişmelerle, Dünya Kupası'ndan haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenk 11.09 oldu saatlerimiz. Günlerden salı arkadaşlar. 16 Haziran 2026. Şimdi şaka maka. Yazı da harcadık. Haziran neredeyse bitti. Şurada ne kaldı? Diyerekten moraliniz bozarak başlayayım bugün programıma. Bugün 2 saat beraberiz ve bu 2 saat beraberliğimizde bu cumartesi günü olan bir, daha doğrusu eğlence için, 25 bin kişilik bir eğlence için sizlere biletler de armağan edeceğim, dağıtacağım. Bunun için ne yapmanız gerektiğine dair beni takip etmeniz yeterlidir arkadaşlar. Size şarkı, türkü çığırttıracağım ama yabancı bir beat'in üzerine, yani yabancı bir ritim üzerine şarkı söyleyeceksin veya da türkü söyleyeceksin. O türküyü ben biraz sonra belirleyeceğim bunu. İyi bir şekilde ritimleri de tutturursanız bu biletler sizin olacak. Peki ne biletleri bunlar? Tabii ki bu cumartesi günü Oberhausen'da düzenlenecek olan Ege Türk'ün sponsorluğu altı altında Halikanas'ın Multi Summer Festival ve burada Label C5 orada olacak. Semi Cenk, Murda, Sefo, Duman, Demet Akalın hepsi burada olacak. Aynı zamanda tabii ki çocuklara, 5 yaşına kadar çocuklara giriş ücretsiz. 5 ile 13 yaş arası çocuklar için sadece yarı fiyatına arkadaşlar. Ya yeme var, içme var, çocuklar için özel oyun bölmeleri var. Bölümleri var. Bütün bunları orada yaşayabilirsiniz ve o gün, daha doğrusu hafta sonunda hava sıcaklıkları 32 dereceye kadar çıkacak o bölgede. Diğer bölgelerde de havamız çok sıcak olacak ama orada, bilhassa orada 32 derece olacak. Çok konuştum ve güzel parça Hakan, DJ Hakan parçalarından bir tanesini çalacağım sizlere. Programa öyle giriş yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Böyle sözleri sadece bir şartla kullanabilirsiniz. Cebinizde haddinden fazla para olursa arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken ne var? Bu akşam Euro Jackpot'ta 54 milyon. 54 milyon euro var. Euro. Euro değil. Euro. Tam böyle. Bu şekilde. Ben söyleyeyim de Hakan niye söylemedin, etmedin, o kadar paradan ettin bizi diye böyle serzenişte bulunmayın. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Mustafa Sandal'ın bir şarkısı var. İki tas çorba. Bunu Mela Bedel seslendirecek güzel bir şekilde. Burada Rengarenk programda keyfiniz bol olsun.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Değerli dinleyenler, eyaletin Koblenz kentinde Ren Nehri'nde sürüklenen bir gencin hayatını kurtaran iki gemi personeli çalışanı polis tarafından onurlandırıldı. Yetkililer örnek davranışları nedeniyle iki kurtarıcıyı cesaretleri ve hızlı müdahaleleri için ödüllendirdi. Olay 30 Nisan'da Konrad Adenauer Ufa bölgesinde meydana geldi. Gezi gemisi MS Asbach'ın mürettebatlarından Ren Nehri'nde sürüklenen ve yardım bekleyen bir genci fark etti. Polisin açıklamasına göre genç adam o sırada ciddi hayati tehlike altındaydı. Gemiye alınan genç burada ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekiplerine teslim edildi. Yetkililer müdahalenin büyük olasılıkla bir hayat kurtardığını vurguladı.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Ve Michael Olise, Fransız futbolunun yeni jenerasyonundaki en heyecan verici yıldızlarından biri. Reading ve Crystal Palace formasıyla İngiltere'de yükselen Olise, Bayern Münih'e transfer olduktan sonra kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Son sezonda Bayern formasıyla Bundesliga'da 32 maça çıktı, 15 gol attı ve 19 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 50 maçta 22 gole ulaşarak Fransa milli takımı için ne kadar değerli bir silah olduğunu gösterdi. Fransa A milli takımı formasıyla 15 maça çıkan Michael Olise 4 gol ve 3 asistlik katkı sundu. 2026 Dünya Kupası onun kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimi olacak. Olise'nin en büyük farkı oyunun sakin oynaması. Sağ kanatta topu aldığında acele etmiyor, rakibini bekliyor ve çoğu zaman sol ayağıyla en doğru kararı veriyor. 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosunda belki Mbappé kadar gürültülü değil ama Michael Olise tek bir dokunuşla turnuvanın kaderini değiştirebilecek özel isimlerden biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Kaiserslautern merkezi Vogelweh Amerika Birleşik Devletleri yerleşkesinde bir kişinin ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanık 2024 yazında bir çalışma arkadaşını darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Bir dava Kaiserslautern Eyalet Mahkemesi'nde görülüyor. Pirmasens kenti genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde cep telefonu app ile bildirebilecek. Yaklaşık 4800 çocuğun ailesinin yararlanacağı uygulamanın bilgi paylaşımını hızlandırması ve yuva personelinin iş yükünü azaltması hedefleniyor. Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıklarken 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın aranıyor. Federal Başsavcılık Hamas örgütünün Avrupa'da olası bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bulgular elde edildiğini açıkladı. Federal Başsavcılık gözaltına alınan bir şüpheli de önceden hazırlanmış bir saldırı itiraf videosunun ele geçirildiğini, görüntülerde 7 Ekim 2025 civarında bir saldırı gerçekleştirileceğine dair ifadelerin yer aldığı belirtildi. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre aileler uçaktan yan yana koltuk rezervasyonu için ek ücret ödemeyecek. Bilet fiyatları da el bagajı gibi ek masraflar dahil olmak üzere daha şeffaf şekilde gösterilecek. Ayrıca uçuş gecikmelerinde tazminat hakkı sağlayan 3 saatlik sınır korunacak. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini ifade etti. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'desin, 11.35 oldu saatimiz. Rengarenk programında radyolarını yine açanlar. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl keyifler? Sanki cevap alacağım. Uyuz olurdum ben radyo dinlerken. Nasıl keyifler diyenlere uyuz olurdum, aynısını ben yapıyorum. Cevap alamayacağım bir yere neden soru sorarsın be adam? De ki, umarım keyifler yerindedir de, ha böyle olur değil mi? Nasıl keyifler? Zor. Mine Downtown. Bu hafta sonu biliyorsunuz Summer Festival'ın Oberhausen'da muhteşem bir eğlencesi var. Bir festival var. 6 tane sanatçı, Duman, Label C5, Demet Akalın, Semi Cenk, Sefo, Murda, hepsi orada olacaklar. Orada olacaklar ve güzel konserlerin yanı sıra tabii ki çok büyük bir festival. Orada yemeler olacak, içmeler olacak, çocuklar için özel oyun parkı olacak, oyun alanı olacak. Yani cümbür cemaat orada olacak. Saat 1.30'dan itibaren zannedersin. 1.30, evet 1.30'dan itibaren de giriş. Aynas um 1.30. Also 13.30 arkadaşlar. Yok mu o? Akşamı, karanlığı beklemeye gerek yok ve hava da çok güzel olacak. Şimdi bu festival için elimde biletlerim var. Bunu önümüzdeki saatte sizlere dağıtacağım. Aynı zamanda bugün Paydos programında yapacağım. Ben Paydos programında da dağıtacağım. Burada yapmanız gereken tek bir şey var. O da şimdiki çalacağım. Şimdi sizi dinleteceğim. Bu beat, yani bu instrumental bir rap'in üzerine Türkçe şarkı söyleyeceksiniz. Hangi şarkı olduğuna da ben karar vereceğim. Daha hemen söyleyeceğim. Şimdiden hazırlanın. Nasıl bir beatmiş o? Dinleyelim bakalım. İşte bunun üzerine söyleyeceğim, sizlere bildireceğim herhangi bir şarkının Türkçe şarkı, bu beat'e uyduracaksınız. Ama lütfen sizden rica ediyorum. Bunun üzerine uyacak, ritim tutacak. Ritim tutmazsa vermiyorum. Vallahi de vermiyorum. Bugün katı olacağım. Dün yaptım, kimse başaramadı. İki kişi başardı ama Garden of Zoo. Ama biz oraya gelemeyeceğiz Hakan dedi. Bileti diğer arkadaşlarımıza verelim dedi. Ben de tamam dedim. Time problem dedim. Devam ettik. Ve hiçbiriniz başaramadı. Bakalım bugün başaran olabilecek mi? Bu şarkı mesela nasıl? Ne diyelim? Aklıma şarkı geldi. Ritime uyacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Önümüzdeki saat içerisinde şimdiden hazır olun. Ben size hangi şarkı olacağına dair bilgiyi vereceğim. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Böyle, bu şekilde. Güzel değil mi? Aynen bunun üzerine. Anlaştık mı? Haydi bakalım.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bir günü daha geride bıraktık. Dün akşamüstü 18'den bu yana 4 mücadele daha tamamlandı. Şimdi sizlere detayları aktaracağım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı dominant futbolla kupaya uzanan İspanya bu kupaya da favori olarak geldi. Günün açılış maçında rakipleri Yeşilburun Adaları'ydı ya da Kap Verde diyebilirsiniz. Onların da ilk turnuvası grup maçında İspanya turnuvaya kadar kolay başlar diye düşünüyorduk ama rakip dişliydi ve kaleci de duvar gibi çıktı. Maçta gol olmadı. Boğalar rakibini çözemedi. Son dakikalarda Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hareketli iki kanat oyuncusunun oyuna girmesine rağmen sonuç değişmedi. Değişen tek şey Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın Instagram takipçi sayısı oldu. Maç öncesi 45 bindi bu sayı, artık 5,5 milyon. İkinci mücadele Belçika ile Mısır arasındaydı. Kuzey Afrika ekibi ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp oyuna Lukaku girene kadar da skoru korudu. Ancak futbolun Shaquille O'Neal'ı, Lukaku oyuna girdikten 16 saniye sonra takımını golle buluşturdu ve maçı 1-1'e taşıdı. Golü Mısırlı oyuncuya yazdılar ama oyuna girmesi yetti Lukaku'nun. İkinci golü de atacaktı de forvet ama vakit yetmedi. Puanlar paylaşıldı. Günün 3. maçında Suudi Arabistan Uruguay ile karşı karşıya geldi. Çok sayıda gol pozisyonu izledik. Suudi Arabistan'ın kalecisi başarılı kurtarışlarıyla da yıldızlaştı. Uruguay'da ise kalede Muslera vardı. Goldeki hatasını rakibi affetmedi. Sıkıcı olması beklenen maç aksiyon zenginliğiyle tamamlandı. Bir maçta daha kaleci öne çıktı. Kupanın en çok beklenen maçıydı. Sürprizi yapan Yeni Zelanda oldu İran karşısında. Günün son maçından bahsediyorum. İki kere öne geçtiler İran karşısında ve İran peşlerini bırakmadı. Mücadele 2-2 bitti. Tribünlerde devrim öncesi, devrim sonrası İran destekçilerinin bayrakları açtığını da gördük. Birçok siyasi slogan yer alan, referans veren pankartlar yer aldı. Büyük olay yaşanmadı, buna izin verildi. Ancak bu da belki de olayların sakince tamamlanmasına sebep oldu diyebiliriz. Dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde Dünya Kupası'ndaki 4 maçı da beraberlikle tamamladık bugün. Günün maçlarıyla, gün içindeki gelişmelerle, Dünya Kupası'ndan haberlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Ve dün akşam İspanya Kap Verde'yi, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi. Kap Verde'nin kalecisine takıldı İspanya. Maç 0-0 berabere bitti. Kap Verde takımının kalecisi Vozinha bayağı iyiydi. 40 yaşındaki bu kaleci maça başlarken Instagram'da 50 bin takipçisi var. Maç bittiğinde takipçi sayısı 2,5 milyon. Bu kaleci annesini de götürmek istemiş Amerika'ya, Dünya Futbol Şampiyonası'na, ama vize ve uçak bileti için fazla parası olmadığı için annesini götüremiyor. Ve bu kalecinin, bakın az önce 2,5 milyon dedim ya, takipçi sayısı 6 milyona dayandı. 6 milyona dayandı. Belki Kap Verde takımı şampiyon olamayacak ama bu kaleci gönüllerin şampiyonu oldu, bir de Instagram şampiyonu oldu bile. Helal olsun.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

Gökhan Türkmen'den sonra Sefo'yla ilerliyoruz şimdi, yine seni sevdim diyor. Metropol FM 11.58 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

Evet, Rengarenk programın ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar ve biraz sonra yarışmamız başlayacak. Hafta sonu cumartesi günü olan Multi Summer Festival eğlencesi için, festivali için, adı üstünde festivali için sizlere bilet armağanlayacağım. Yapmanız gereken bir şey var demiştik. O da neydi? Tabii ki çalacağım yabancı bir beat'in üzerine bir türkü söyleyeceksiniz, şarkı söyleyeceksiniz. O şarkıyı da biraz sonra belirteceğim sizlere. Radyonuza ayrılmayın ve bu arada bana mesajlar geliyor diğer dinleyicilerimizden. Bizim biletler ne oldu? Biletleriniz geliyor arkadaşlar. Biletleriniz geliyor. Hiç kaygınız, kederiniz, tasanız olmasın. Merakta kalmayın. En geç perşembe günü biletleriniz elinize geçecek. Ve şimdi Serdar Ortaç ile Teoman, ne yapayım tabiatım böyle diyor.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Bu kadar arkadaşlar. Sizlerden beklediğim sadece bu. Yani bunu ben bile söyleyebiliyorsam sizlerin de söylemeniz gerekiyor. Aynı bu şekilde ritimde uyacak. Anlaştık mı? Ritimde uyacak bu şekilde. Şarkıyı söylediğiniz zaman bu şarkı söylenecek. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur İbrahim Tatlıses'ten. Tüyo da vereyim size. Aslında verilecek bir tüyo değil. Girin internete, şarkının sözlerini de alın karşınıza. Ondan sonra biraz önce dediğim gibi bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, 14 mumdur. İşte bu şekilde. Yani ben bile söyleyebiliyorsam sizler de söyleyebilirsiniz. Vallahi de söyleyebilirsiniz billahi de. Ritim bir kaydım ondan sonra nicht. Aynen, ich bin jetzt richtig hart. Bu sefer. Okey mi? Biraz sonra başlıyor yarışmamız arkadaşlar. Şimdiden sizler dediğim gibi İbrahim Tatlıses'in Bir Mumdur adlı şarkısının şarkı sözlerini internetten indirin. Ondan ben söyleyeyim artık. Koray Avcı'yla ilerliyoruz şimdi Ümit Sayın'la birlikte. Hicran diyorlar. Ümit Sayın'dan tanıdığımız bu güzel şarkı. 12-16 oldu saatlerimiz. Yarışmamız biraz sonra başlayacak. Beni arayın dediğim zaman 0-30-217-970-71 arıyorsunuz. 0-30-217-970-71. Rengarenktesiniz. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Metro Efendisi'nin rengarenk programda mikrofona ben Nici Hakan ve beklenen an geldi. Bu cumartesi günü arkadaşlar. Bu cumartesi günü 20 bin kişilik bir festival sizleri bekliyor. Kimler var? Semih Cenk var. Label C5 var. Duman var. Demet Akalın var. Murda var. Ondan sonra Sefo var. Varoğlu var. Bu eğlenceye, bu daha doğrusu festivale bilet kazanmak istiyorsanız şimdi yarışmaya dahil olabilirsiniz. Tek bir şartım var. Size bir beat çalacağım. Bu çalacağım beatin üzerine İbrahim Tatlıses'ten Bir Mumdur adlı şarkısını veyahut da türküsünü artık nasıl kabul ediyorsanız ritmi uydurmanız gerekiyor. Ritmi uyduramazsanız bu biletleri sizlere veremiyorum. Mesela şöyle arkadaşlar.

0: nena. Evet, bundan daha kötüsü olamaz. Güveniyor musunuz kendinize? Beni arıyorsunuz şimdi 0-32-17-970-71. Ama ben size söyleyeyim. Şayet en ufak bir ritim kaymasında kaydırırsanız ritmi, hemen diğer dinleyiciyi arayacağım. Dolayısıyla bir dinleyiciyi telefona aldığım zaman diğer dinleyicimiz şansım gitti falan diye böyle sakın umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü size de her an sıra gelebilir. Anlaştık mı? Anlaştık ve ilk dinleyicimi alıyorum bakalım. İlk şansı ve rezil rüsva olacak. Dinleyicim kim? Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Evet, hemen başlıyoruz. Hiç uzatmıyoruz. Hazır mıyız? Dur da başlamadık. Ritmin üzerine. Ritmi çalacağım. Bu ritmin üzerine ritmi kaydırmadan söyleyeceksin şarkıyı. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harim bakalım.

0: Hadi bakalım.
1: Karıştı. Hatta karıştı evladım. Bir diğer dinleyicimizi. Buyurun, sizde sıra.

0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Zafer, Darmstadt'tan.
0: Zafer, Darmstadt'tan. Zafer, sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: Yani kötülerin en iyisiydin. Tamam mı? Yani kötülerin en iyisi olduğundan dolayı sana bu biletleri veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zafer, rahatsızlık mı verdik?
1: Doğru, kapantı ediyordum.
0: Efendim?
1: Kapantı ediyordum.
0: Ha, bir yerde kayfaltı ediyorsun, bir yerden de... Bir yerden de şarkıyı patlatıyorsun, bileti de kapıyorsun. Oh, var mı daha ötesi?
1: Vallahi 2003'ten mi telefonu oy?
0: Efendim?
1: 2003'ten mi telefonu oy?
0: Sen istersen yut. Ağzındakini bitir.
1: İslak 2003'ten mi telefonu oy?
0: Oh! Yeah. Demek ki Almanca konuşman gerekiyormuş.
1: Türkçe o kadar şey değil yani.
0: Senin Türkçenden değil, hayır. Ben algılayamıyorum. Arıza bende. Hata bende. Şimdi Darmstadt'tan bu cumartesi günü bu Multi Summer Festivali'ne daha doğrusu iki kişilik bilet kazandın. Kimine geleceksin?
1: Vallahi kızlarım gider, ben değil.
0: Ay canım benim. Kaç kızım var?
1: Benim 4 tane kızım var.
0: Oo, tam kralsın sen o zaman. Oo. Vallahi evde senden iyisi yok. Bir de hatun var, 5 tane kızla. Wow.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hattımızda kalıyorsun, sakın ayrılmasın. Ama şurada şimdi bir olay daha var. Burada 4 kızım var, 2 bilet kazandı. Diğer ikisini ne yapacaksın? Onlara da bilet alacaksın herhalde mi? Yoksa güreş mi tutturacaksın? Sen daha kahvaltı yapıyorsun herhalde.
1: Yok, sizi dinliyordum daha.
0: Aha, sağ ha. Dinliyorsun ve cevap vermiyorsun. Sadece bu ne diyor diyorsun, öyle mi?
1: Evet.
0: Bu evet de bir geç geldi. Şöyle yapalım. Tamam mı? Sen hatta kal. Biz devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi bugünkü bu biletlerim bitti diye sakın üzülmeyin. Çünkü paydos programında ben yapacağım. Dolayısıyla paydos programında da sizlere bu biletleri dağıtacağım. Yapmanız gereken şimdiden hazırlıklarınızı yapın isterseniz. Bu beat'e daha doğrusu çaldım şu anki beat'e. Üzerine İbrahim Tatlıses'ten bir mumdur, iki mumduru ritim uyarak söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Tamam, inşallah anlaşmışızdır dedikten sonra şimdi Mustafa Sandal'ın güzel bir şarkısıyla ilerleyeceğiz. Hangi şarkısı? Adı İntikam'dı. Söyleyen ise Afra Metropol FM'de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM, Muharrem ayı özel sohbetleri.
2: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Berlin Alevi Toplumu ve aynı zamanda Almanya Alevi Birlikleri İnanç Kurulu 2. Başkanı Hasan Doğan Dede. Şimdi Muharrem ayının anlam ve önemi nedir? Bu bilgileri size veriyor.
3: Merhabalar. Önce oruç tutan, lokma veren, hizmet eden tüm canların lokmaları, hizmetleri hak katında kabul olsun. Muharrem ayı yani Yasin Matem ayı bizler için Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olmasıyla başlayan bir süreç. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olduktan sonra Aleviler Hazreti Hüseyin ve 12 imamlar adına 12 gün boyunca oruç tutarlar ve lokmalarını verirler. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki şehit olmasındaki davada haklıyla haksızın, adaletle adaletsizliğin tecelli ettiği gündür. Yani Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra özellikle İslam aleminde Hazreti Hüseyin'e yapılan katliamı anmak için, onu unutmamak için, Hazreti Hüseyin'in orada çektiği acıyı, zulmü hissetmek için Aleviler 12 gün oruç tutarlar. 12 gün oruç tuttuktan sonra 13. günü Aşure kaynatırlar. Aşure'yi de 12 imamlar adına kaynatırlar ve lokmalarını pay ederler. Lokma veren, oruç tutan, aşuresini pişiren tüm canların lokmaları, hizmetleri hak katında kabul olsun. Her ne niyete tutuyorlarsa niyetleri, dilekleri Şahi Merdan Ali kabul eylesin.
2: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Berlin Alevi Toplumundan ve aynı zamanda Almanya Alevi Birlikleri İnanç Kurulu 2. Başkanı Hasan Doğan Dede oldu. Muharrem ayının anlam ve önemini anlattı. Muharrem ayı sebebiyle röportajlarımız devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Muharrem ayı özel sohbetleri.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de rengarenk programımız Ceza ve Sagopa'yla. Devam ediyoruz, neyin var ki diyor. Eğer öyle bir şey diyorsan jackpot, Ori jackpot 52 milyon bugün arkadaşlar. Oynayın. Belki neyim yok

programı noktalarken, burada noktalarken manyak bir şarkı çalacağım size ki böyle diyeceksiniz ki bu ne be? DJ Hakan şarkılarından bir tanesini sizlere çalacağım ve oturmak mümkün olmayacak. Hangi şarkı? Yok söylemeyeceğim size, sürpriz olsun. Burada program noktalarken dediğim gibi. Saat 15 ile 19 arası yine sizlerle birlikte olacağım. Esra arkadaşımız çünkü krangı patlattı. Ses tellerinden dolayı gelemiyor. Bıdı bıdı bıdı bıdı konuşursa. Zo. Ve Paydos programında tabii ki size bilet kazandıracağım. Hangi bileti biliyorsunuz, bu hafta sonu cumartesi günü Oberhausen'da gerçekleşecek olan Summer Festival için biletlerim var elinde. Orada yapmanız gereken bir şey, yabancı bir beat'in üzerine, yani yabancı bir ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'ten Bir Mumdur İki Mumdur adlı şarkıyı, türküyü çığıracaksınız. İlk kazanan dinleyicim bugün Darmstadt'tan bir beyefendiydi. Ona bileti kazandırdık. Bakalım Paydos programındaki kazanan kim olacak? So, şarkıya gelelim. Helalim var be Hakan diyeceksiniz. Bak yemin ediyorum. Başlıyorum.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Senegal futbolu denildiğinde son yılların en gözde ismi Sadio Mane. Mütevazi karakteri, patlayıcı hızı, bitmek bilmeyen enerjisi ve büyük maçlarda aldığı sorumlulukla sadece bir futbolcu değil, ülkesinin ilham kaynaklarından biri. Mane artık 34 yaşında. Metz'te başlayan Avrupa yolculuğu Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Münih ve El Nasr'la devam etti. Liverpool'da Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazandı. Muhammed Salah ve Roberto Firmino ile birlikte modern futbolun en unutulmaz hücum üçlülerinden birinin parçası oldu. Senegal milli takımında 126 maça çıktı, 53 gol attı. Dünya Kupası özelinde 2018'de 3 maç oynadı, 1 gol kaydetti. 2022 Dünya Kupası'nı sakatlık nedeniyle kaçırması Senegal için büyük kayıptı. Ama Mane geri dönmeyi bildi, hem milli formaya hem de büyük hedeflere yeniden sarıldı. 2026'da Senegal için onun rolü çok önemli. Fransa gibi güçlü bir rakibe karşı geçişlerde tehdit olacak, Irak ve Norveç maçlarında ise takımın hücum kalitesini yukarı çekecek. Artık sadece hızla değil, oyun aklı ve liderlikte de fark yaratıyor. Sadio Mane sahadaysa Senegal'in oyununda her zaman bir umut, her zaman bir hareket ve her zaman bir inanç vardır. O Teranga aslanlarının sahadaki kalbi olmaya devam ediyor.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve dün akşam İspanya Kap Verde'yi, Yeşilburun Adaları'nı yenemedi. Kap Verde'nin kalecisine takıldı İspanya. Maç 0-0 berabere bitti. Kap Verde takımının kalecisi Vozinha bayağı iyiydi. 40 yaşındaki bu kaleci maça başlarken Instagram'da 50 bin takipçisi var. Maç bittiğinde takipçi sayısı 2,5 milyon. Bu kaleci annesini de götürmek istemiş Amerika'ya, Dünya Futbol Şampiyonası'na, ama vize ve uçak bileti için fazla parası olmadığı için annesini götüremiyor. Ve bu kalecinin, bakın az önce 2,5 milyon dedim ya, takipçi sayısı 6 milyona dayandı. 6 milyona dayandı. Belki Kap Verde takımı şampiyon olamayacak ama bu kaleci gönüllerin şampiyonu oldu, bir de Instagram şampiyonu oldu bile. Helal olsun.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Abla, 7,5 milyonluk bir takımı kalmayacağım. İhtiyaçtan dolayı kalmayacağım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Das Europaparlament hat die Umsetzung des umstrittenen Zollabkommens mit den USA gebilligt. Die Abgeordneten stimmten in Straßburg dafür, Zölle auf Industriegüter abzuschaffen und US-Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren. Zudem sollen die USA bis Jahresende Zölle auf Waschmaschinen und andere Produkte mit Stahlanteil auf höchstens 15% setzen. Wenn das nicht geschieht, will die EU solche Zölle prüfen. Beim Gipfel der 7 großen Industrienationen im französischen Evian ging es am Morgen um die künftige Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs unter anderem aus Deutschland, Frankreich und den USA tauschten sich mit ihrem Gast, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, aus.
2: Selenskyj traf am Morgen hier in Evian ein und wurde von Präsident Macron zu einem separaten Gespräch empfangen, ehe es in die Beratungen in großer Runde ging. Dabei wurde mit Spannung erwartet, wie sich US-Präsident Trump zu den europäischen Forderungen äußert, stärker in die Verhandlungen mit Moskau einbezogen zu werden. Bislang blieb Europa bei direkten Gesprächen zu einem Frieden in der Ukraine außen vor. Die Hoffnung, bei einer diplomatischen Lösung des Konflikts voranzukommen, äußerte nicht nur Bundeskanzler Merz. Auch Trump zeigte sich optimistisch, was eine Verhandlungslösung angeht. Aus Evian, Michael Evers.
1: Der in 2 Wochen auslaufende Tankrabatt ist laut der Monopolkommission zu einem großen Teil, aber nicht vollständig, bei den Verbrauchern angekommen. In einer ersten Bilanz schätzt das unabhängige Beratergremium der Bundesregierung, dass von den fast 17 Cent pro Liter je nach Kraftstoff zwischen 15 und 16 Cent weitergegeben wurden.
3: Unterm Strich bedeutet das, bis zu 200 Millionen Euro kommen nicht bei uns Verbrauchern an. Vor allem wer Diesel tankt, hat das Nachsehen. Da fiel der Preisrückgang durch den Tankrabatt niedriger aus als bei Superbenzin. Auffällig auch, vor allem im Norden und Westen des Landes wurde die Steuersenkung am meisten weitergegeben. Heißt für die Experten, nicht auf allen Ebenen funktioniert der Wettbewerb. Ende des Monats läuft der Tankrabatt aus. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Damit nicht jede Sicherheitsbehörde alleine vor sich hin werkelt, soll der Austausch zu drohenden und akuten hybriden Angriffen intensiviert werden. Dazu wurde heute ein gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern zur Abwehr hybrider Bedrohungen eröffnet. Dort werden künftig Beamte aus Polizeibehörden, den Nachrichtendiensten und weiterer Behörden regelmäßig Erkenntnisse austauschen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: İyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi Bahçeli?
5: Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının sahaya da yansıması gerektiğine dikkat çekti Devlet Bahçeli. Mutabakat kağıt üzerinde kalmamalıdır dedi ve aynı zamanda İsrail'i eleştirdi. Netanyahu yönetimi kriz üretim mekanizmasıdır dedi. Bu süreç içerisinde Birleşmiş Milletler'de 3 maymunu oynamaktadır diyerek eleştirilerini sürdürdü.
4: Güçlü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sıkça gündemde olan erken ve baskın seçim tartışmalarını değerlendirip bir tarih açıkladı. 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmişti ve konuya ilişkin gelen yorumlara bir bakalım.
5: Evet Ferhat, senin de söylediğin gibi 16 Nisan 2028'i söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum. Bunun ardından Devlet Bahçeli'den de bugün buna bir cevap geldi. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız ve seçimler zamanında olacaktır dedi. İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun da bir tepkisi vardı bu noktada. Dedi ki genel seçim tarihinden bir ay önce seçim yapılmasını söylemek bu milletin aklıyla alay etmektir dedi.
4: İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İddialar arasında imarda usulsüzlük yer alıyor.
5: Evet, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendi iddiasıyla düzenlenen bir operasyondu bu operasyon Ferhat. Toplamda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi çalışanları olduğu gibi İmamoğlu İnşaat Şirketi çalışanları da var.
4: Güçlü Kayseri merkezli 6 ilde sabah saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir baskın operasyon düzenlendi. Yine çok sayıda şüpheli yakalandı.
5: Evet Ferhat, Kayseri merkezliydi. Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 ilde bu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kayseri valisi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu diye nitelendirdi bu operasyonu. Toplamda 221 şüpheli yakalandı.
4: Ve Dünya Kupası sürpriz maçlarla devam ediyor. Milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları tabii devam ediyor. Mağlubiyetle başladığımız kupada tek hedef tabii diğer iki grup maçını galibiyetle bitirmek. Kısa bir gelişmelere bakalım.
5: Berat, teknik direktör Montella daha iyi oynayacaklarını ifade ediyordu. Önümüze bakacağız diyordu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise toparlanacağız mesajını vermişti. Arizona'da bulunan Atletik Grounds'daki idmanını yaptı milli takım, gerçekleştirdi. Bu idmana koşu çalışmasıyla başladı. Top kapmayla süren idmanın basına kapalı bölümünde Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. Cumartesi sabahı oynanacak A-Milli futbol takımında Paraguay arasındaki karşılaşma.
4: Güçlü Mete, teşekkürler.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, eyaletin Koblenz kentinde Ren Nehri'nde sürüklenen bir gencin hayatını kurtaran iki gemi personeli çalışanı polis tarafından onurlandırıldı. Yetkililer örnek davranışları nedeniyle iki kurtarıcıyı cesaretleri ve hızlı müdahaleleri için ödüllendirdi. Olay 30 Nisan'da Konrad Adenauer Ufa bölgesinde meydana geldi. Gezi gemisi MS Asbach'ın mürettebatlarından Ren Nehri'nde sürüklenen ve yardım bekleyen bir genci fark etti. Polisin açıklamasına göre genç adam o sırada ciddi hayati tehlike altındaydı. Gemiye alınan genç burada ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekiplerine teslim edildi. Yetkililer müdahalenin büyük olasılıkla bir hayat kurtardığını vurguladı.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach. Aylüks.de
3: Güzelden

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Cushion Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Cushion Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Cushion Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach jahrelangem Ringen ist der nächste Schritt im Handelsstreit zwischen der EU und den USA gemacht. Das Europaparlament hat das umstrittene Zollabkommen gebilligt. Allerdings knüpfen die Abgeordneten ihre Zustimmung an klare Bedingungen.
2: Das EU-Parlament hatte die Zustimmung zum Handelsdeal mit den USA verzögert, denn zwischenzeitlich hatte US-Präsident Trump wieder höhere Zölle als vereinbart angekündigt. Das Parlament knüpfte sein Ja also an zwei Bedingungen. Erstens können die Vereinbarungen wieder ausgesetzt werden, falls neue US-Erhöhungen kommen. Und zweitens solle Trump Zölle auf Waschmaschinen und Produkte mit Stahlanteil auf 15% reduzieren. Falls nicht, will die EU ebenfalls solche Zölle prüfen. Insgesamt geht es hier um 30% des weltweiten Handels. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll direkt nach der Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollen innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagt Irans Außenminister Rakhchi nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim. Ein Ende des Kriegs schließe außerdem ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, sagte Rakhchi weiter. Trotz der zunehmenden Verbreitung von Selbstbedienungskassen zieht die deutliche Mehrheit klassische Kassen mit Personal vor. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar stellen sich 67% lieber an, als selbst zu scannen.
3: Die meisten Befragten bevorzugen die klassischen Kassen, weil sie lieber mit Menschen als mit Maschinen zu tun haben. 40% stellen sich aus Gewohnheit an und fast genauso viele zahlen lieber mit Bargeld, was an den meisten Kassen mit Selbstscanner nicht möglich ist. Bei jungen Menschen sind die Kassen zum Selberscannen allerdings durchaus beliebt. Sie sagen, hier habe ich weniger Zeitdruck, kürzere Wartezeiten und hier kann ich besser sehen, dass die Preise und Anzahl der Produkte korrekt erfasst werden. Aus Berlin, Uli Reitinger.
1: Kanzler Friedrich Merz hat Donald Trump beim G7-Gipfel mit einem Geburtstagsgeschenk passend zur Fußball-Weltmeisterschaft überrascht. Merz überreichte dem US-Präsidenten ein Trikot in den Farben der deutschen Fußballnationalmannschaft. Spielername Trump, Nummer 47. Der Republikaner ist der 47. Präsident der USA. Am Sonntag feierte er seinen 80. Geburtstag.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: İyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi Bahçeli?
5: Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının sahaya da yansıması gerektiğine dikkat çekti Devlet Bahçeli. Mutabakat kağıt üzerinde kalmamalıdır dedi ve aynı zamanda İsrail'i eleştirdi. Netanyahu yönetimi kriz üretim mekanizmasıdır dedi. Bu süreç içerisinde Birleşmiş Milletler'de 3 maymunu oynamaktadır diyerek eleştirilerini sürdürdü.
4: Güçlü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sıkça gündemde olan erken ve baskın seçim tartışmalarını değerlendirip bir tarih açıkladı. 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmişti ve konuya ilişkin gelen yorumlara bir bakalım.
5: Evet Ferhat, senin de söylediğin gibi 16 Nisan 2028'i söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır dedi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum. Bunun ardından Devlet Bahçeli'den de bugün buna bir cevap geldi. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız ve seçimler zamanında olacaktır dedi. İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun da bir tepkisi vardı bu noktada. Dedi ki, genel seçim tarihinden bir ay önce seçim yapılmasını söylemek bu milletin aklıyla alay etmektir dedi.
4: İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İddialar arasında imarda usulsüzlük yer alıyor.
5: Evet, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendi iddiasıyla düzenlenen bir operasyondu bu operasyon Ferhat. Toplamda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi çalışanları olduğu gibi İmamoğlu İnşaat Şirketi çalışanları da var.
4: Güçlü Kayseri merkezli 6 ilde sabah saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir baskın operasyon düzenlendi. Yine çok sayıda şüpheli yakalandı.
5: Evet Ferhat, Kayseri merkezliydi. Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 ilde bu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kayseri valisi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu diye nitelendirdi bu operasyonu. Toplamda 221 şüpheli yakalandı.
4: Ve Dünya Kupası sürpriz maçlarla devam ediyor. Milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları tabii devam ediyor. Mağlubiyetle başladığımız kupada tek hedef tabii diğer iki grup maçını galibiyetle bitirmek. Kısa bir gelişmelere bakalım.
5: Berat, teknik direktör Montella daha iyi oynayacaklarını ifade ediyordu. Önümüze bakacağız diyordu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ysa toparlanacağız mesajını vermişti. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'daki idmanını yaptı milli takım, gerçekleştirdi. Bu idmana koşu çalışmasıyla başladı. Top kapmayla süren idmanın basına kapalı bölümünde Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. Cumartesi sabahı oynanacak A milli futbol takımla Paraguay arasındaki karşılaşma.
4: Güçlü Mete, teşekkürler.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 12 ile 24, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 24 derece arası bekleniyor. Gün boyunca benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
7: Paydos Keyfi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 15.10. Mikrofona ben DJ Hakan. Esra arkadaşımızın yerine bakıyorum. Cuma gününe kadar kendisi hasta olduğundan dolayı tekrardan buradan kendisine de acil şifalar diliyorum. Ve bugün 19'a kadar beraberiz. Bu 19'a kadar beraberliğimizde birbirinden güzel şarkılarımız, her zaman dediğimiz gibi tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız saat 19'a kadar. Ve bu program içeriğinde çalacağım müziklerin yanı sıra tabii ki hediyelerim de olacak, biletlerim olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Sıla'yla başlıyoruz. Hayran diyor.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Paydos programımızınız. Mikrofona ben Hici Hakan. Hoş geldin, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün 19'a kadar beraberiz yine. Ve bu birlikteliğimizde çalacağım birbirinden güzel, keyif verici şarkıların yanı sıra aynı zamanda sizlere hediyelerim olacak. Daha doğrusu yarışmalarımız olacak. Bilet kazanacaksınız. Bu hafta sonu cumartesi günü Oberhausen'da düzenlenecek olan Halikarnas Multi Summer Festival biletleri bende. Burada yapmanız gereken bir şey var. Onu da biraz sonra daha detaylı bir şekilde anlatacağım size. Öncesine Tan Taşçı ile fire, fire, fire. Ve Ramon çaldılar diyor.

Evet, fiili geçmiş zamanla güzel bir şarkı. Tan Taşı'dan dinledik. Ramon ile birlikte çaldılar dedi. Şimdi havalara geçeceğiz. Nasıl havalar? İyi değil mi? Yerinde. Yavaş yavaş tekrar hava sıcaklıkları. Nasıl havalar? İyi değil mi? Yerinde. Yavaş yavaş tekrar hava sıcaklıkları.

siliyor ve hafta ortasından itibaren, yani yarından itibaren arkadaşlar, sıcaklıklar hızlı bir şekilde tavan yapacak. Aynen öyle. Özellikle Frankfurt çevresi olsun, sonra Stuttgart ve bilhassa Rhein bölgesinde termometrelerimiz 40 dereceye kadar, ya böyle kalırsın işte. 40 dereceye kadar çıkacak. Şimdi üstelik sadece sabahları değil, geceleri de serinlemeyecek hava. Büyük şehirlerde meteorolog uzmanların dediğine göre bakayım, 20 derecenin altına da düşmeyebilir büyük şehirlerde geceliğin hava sıcaklığı. Evet, tabii ki burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hafta sonu bu aşırı sıcaklığının hemen ardından ne oluyor? Düt düt düt. Yağmur, dolu ve fırtına. Almanya havası bu. Yapacak bir şey yok. Ama hafta sonu keyfimiz keyif olacak.

So, da sind wir wieder arkadaşlar. Paydos programdasınız. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15.28 yaptık saatlerimizi. Ve bugün yine rezil olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hafta sonu biliyorsunuz Summer Festival. Adı üstünde festival var. Bu festivalde kimler olacak? Oberhausen'daki Halikarnas'ın düzenlemiş olduğu ve Ege Türk'ü sponsorluğu altındaki bu festivalde çıkan sanatçılar, sahne alacak olan sanatçılar Label C5, Murda, Sefo, Demet Akalın, Duman, Semi Cenk ve iki sonradan eklenen iki sürpriz sanatçı daha var. Yalnız bu iki sürpriz sanatçı, biliyorsunuz düğün salonlarında derler ya sürpriz sanatçı falan. Ondan sonra yerel bir çalgıcı getirdiler. O değil. Gerçek anlamda iyi bir sanat. İyi dediysem yani herkesin yakından uzaktan tanıdığı sanatçılardan biri olacak. Yani ikisi olacak. Onların da isimlerini herhalde böyle en geç Perşembe veya Cuma günü de sizlere açıklayacağız. Şimdi ben niye burada böyle konuşuyorum? Reklamını yapıyorum. Bunun için sizler de bilet kazanabilirsiniz. 20 bin kişilik bu devasa alanda çocuklarınızı da getirebilirsiniz. 5 yaşına kadar gelecek çocuklardan ücret alınmıyor. 5 ile 13 yaşındaki çocuklara ise sadece yarım fiyat. Niye oluyorsun oğlum? Sevinsene. Ha şöyle. Zor. Ve giriş saat 1.30'dan itibaren olacak. Aynı zamanda şimdi çocuklarımızı tamam getirdik de nereye koyuyor? Orada çocuklar için özel bir oda değil. Oda olamaz çünkü açık alanda olduğu için özel bir bölüm olacak. Orada da çocuklarınız eğlenebilecekler. Yemek var, içecek var, curcuno var. Metropol FM ekibi orada olacak. Burada o yok mu? Evet, aynen. Esra orada olacak. Ben Esrar mı dedim? Esra. O ne er amendi? Orada olacak. Şimdi bunun için bilet kazanmak istiyorsanız bir şey yapmanız gerekiyor. İbrahim Tatlıses'in Bir Mumdur, İki Mumdur, Üç Mumdur şarkısını, türküsünü bana söyleyeceksiniz. Ama öyle kafadan böyle atmaca değil. Bunun altyapısı yabancı. Bir şarkı olacak, bir beat olacak. Hangisi? Bir çalayım.

0: bana bir bağırıp işte böyle gidecek arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde gideceksiniz ama burada sakın ama sakın ritmi bozmayacaksınız. Ritim bozacak olursanız hemen diğer bir dinleyiciye geçeceğim. Burada da ben richtig hart sein. Kusura bakmayın, tamam mı? Darılmaca, gücenmece, ağlamaca yap. Ama bu yarışma biraz sonra olacak. Ne derler? Başlayacak ama beni arayanlar var bile. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Aha, kapattı. Yüzüme kapattı. Ben sana sorarım. Evet, ben ona sormadan önce bir telefon daha geliyor. Niye arıyorlar bilmiyorum. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba. Merhaba, ben Darmstadt'tan arıyorum.
0: Niye arıyorsunuz bizi?
1: İbrahim Tatlıses'in kartı yazdığı için.
0: İbrahim Tatlıses için mi?
1: Dediniz ya, bir oldu.
0: Tamam oldu. Ama şimdi değil, çok erken aradınız. Beni arayın.
1: Sonra tekrar deneyim.
0: Tabii ki deneyebilirsiniz. Rica ederim efendim. Tabii ki arayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sağ olun sizlere de. Sağ olun. Evet arkadaşlar ve önümüzdeki saatlerde bu yarışmamız başlayacak. Şimdiden siz hazırlanın. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdurun metnini de hazırlayın. İnternetten indirin, kafadan falan da böyle gelip de atmayın sonra. Kabul görmüyoruz. Anlaştık mı? Zor. Şimdi Haluk Levent'e ilerliyoruz. Çemberimde Gülo'ya diyor. Metropol FM'de 15.33 oldu saatlerimiz. En güzel şarkılarımız burada. Metropol FM'de. Mikrofona ben Nici Akan, keyfiniz bol olsun.

Alo Levent'in hemen ardından Şerif Ali Boztepe ve Berrin Keskin. Heba olan dinler diyorlar. Metropol FM'desiniz, Paydos programında. Mikrofona ben Nici Hakan.

Çok güzel değil mi? Şerif Ali Boztepe ve Berrin Keskin bu duygu yüklü şarkıyı bizler için seslendirirler. Heba olan dünler diller. 15.41 yaptık saatlerimizi. Paydos programındasınız ve bu arada birçok dinleyicimden Esra nerede? Esra. Ben ne diyorum ki? Esra'yı kiraya verdik arkadaşlar. İyi para ediyor vallahi bak yani hiç. Ya bizim yüzümüze bakan olmadığı için tamam. Biz Esra'yı istiyorlar dedik. Bizde hayır, biz kopamayız ama birazcık böyle size verebiliriz Esra'yı. Fazlası yok deyip. Pazartesi günü gelecek. Hafta sonuna kadar ısınıkta. Bilginiz olsun. Bana...

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Paydos programında Blok 3 ve Poiz ile devam ediyoruz. Çok güzel gülüyorsun diyor Metropol FM'de. 15.48 oldu saatlerimiz. Ve bugünden itibaren hava sıcaklıkları yavaş yavaş zirve yapıp hafta sonu 35 hatta 40 dereceye kadar çıkacak. Dersen.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ve Sezen Aksu'yu Avrupa'da Sezen Aksu yapan şarkıydı. Hadi bakalım, bu şarkı Avrupa'da çok büyük ses getirmişti. Ben zamanında Türk diskotekleri falan yokken yabancılara burada DJ'lik yapıyordum arkadaşlar. Ve yapmış olduğum bir Alman kulübünde Sezen Aksu'nun bu plağı elime geçmişti. Ve dedim ki acaba çalsam mı çalmasam mı? Wird es riskant sein oder nicht? Böyle bayağı bir düşündüm. Ondan sonra riske aldım. Tamam çalayım dedim. Ve ne zaman ki duf diye girdi, o bütün Almanlar nasıl bağırdılar çağırdılar, ben şaşırdım. Ne oluyoruz ya, kamera şakası falan mı dedim. Sonradan tabii ki idrak ettik, o Almanlar hepsi yazın Türkiye'ye gidip de sürekli hoch und runter Sezen Aksu'nun dinlemiş olduğu bu şarkıdan dolayı Türkiye'deki o güzel günleri hatırladılar ve bu şarkınınla birlikte, daha doğrusu bu şarkıyla birlikte şarkı bitene kadar böyle hopladılar, zıpladılar. Sonra geldiler, Hakan bir daha çalar mısın? Yok, şımarmayın. Bir kere. No einmal. Mehr nicht habe ich gesagt. Das war's. Güzel bir anıydı, güzel bir anıydı. Ve güzel bir anıydı. Sefo Mustafa Sandal'ın şarkısını söylüyor. İsyankar diyor. Dinliyoruz. Hadi bakalım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Am Rande des G7-Gipfels könnte es ein weiteres Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geben. Trump kündigte Gespräche an und erneuerte zugleich seinen Appell an Russland, im Ukraine-Krieg zu einer Einigung zu kommen.
2: Das weitere Treffen zwischen Selenskyj und Trump wird als positives Zeichen gesehen. Zunächst nämlich gab es Sorge, welchen Kurs der US-Präsident im Ukraine-Krieg einschlägt und inwieweit er das von Russland angegriffene Land weiter unterstützt. Nach der Arbeitssitzung zur Ukraine hier in Evian aber zeigte sich auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen optimistisch, dass in die Bemühungen um ein Ende des Kriegs neuer Schwung kommt. Das Blatt wende sich für die Ukraine, meinte sie. Es sei nun der Moment, die Unterstützung für das Land noch einmal deutlich zu verstärken. Aus Evian, Michael Evers.
1: Das Europaparlament hat den Weg für die Umsetzung des umstrittenen Zollabkommens mit den USA freigemacht. Die Abgeordneten stimmten in Straßburg dafür, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Agrarprodukten einen besseren Marktzugang zu gewähren. Allerdings nur, wenn auch die USA ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen. In Berlin hat heute das Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen die Arbeit aufgenommen. Mit dem neuen Zentrum sollen Kampagnen und Attacken von Staaten wie Russland frühzeitig erkannt werden.
3: Vertreter verschiedener Organisationen sollen hier in Zukunft regelmäßig zusammenkommen. Dazu gehören zum Beispiel die Nachrichtendienste, die Polizeibehörden von Bund und Ländern und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. So sollen sie hybride Angriffe früh genug erkennen und im besten Fall verhindern. Gemeint sind damit Angriffe, die militärische, wirtschaftliche, geheimdienstliche und propagandistische Mittel kombinieren, also zum Beispiel Cyberattacken und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, besonders vor Wahlen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Wer in Deutschland ins kühle Nass springen will, kann das fast überall ohne Angst vor gesundheitsgefährdenden Bakterien tun. Pünktlich zur Badesaison bescheinigt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur Europas Badegewässern überwiegend eine ausgezeichnete Wasserqualität. Es wurden dazu mehr als 22.000 Badestellen ausgewertet. Das Ergebnis? In der EU wiesen knapp 85% der Badestellen im vergangenen Jahr eine exzellente Wasserqualität auf. 96% erfüllten immerhin die EU-Mindeststandards.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: İyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Neler söyledi Bahçeli?
5: Evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran Anlaşması'nın sahaya da yansıması gerektiğine dikkat çekti Devlet Bahçeli. Mutabakat kağıt üzerinde kalmamalıdır dedi ve aynı zamanda İsrail'i eleştirdi. Netanyahu yönetimi kriz üretim mekanizmasıdır dedi. Bu süreç içerisinde Birleşmiş Milletler Milletler'de üç maymunu oynamaktadır diyerek eleştirilerini sürdürdü.
4: Güçlü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sıkça gündemde olan erken ve baskın seçim tartışmalarını değerlendirip bir tarih açıkladı. 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmişti ve konuya ilişkin gelen yorumlara bir bakalım.
5: Evet Ferhat, senin de söylediğin gibi 16 Nisan 2028'i söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum. Bunun ardından Devlet Bahçeli'den de bugün buna bir cevap geldi. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız ve seçimler zamanında olacaktır dedi. İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun da bir tepkisi vardı bu noktada. Dedi ki genel seçim tarihinden bir ay önce seçim yapılmasını söylemek bu milletin aklıyla alay etmektir dedi.
4: İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İddialar arasında imarda usulsüzlük yer alıyor.
5: Evet, imar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendi iddiasıyla düzenlenen bir operasyondu bu operasyon Ferhat. Toplamda 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediyesi çalışanları olduğu gibi İmamoğlu İnşaat Şirketi çalışanları da var.
4: Güçlü, Kayseri merkezli 6 ilde sabah saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir baskın operasyon düzenlendi. Yine çok sayıda şüpheli yakalandı.
5: Evet Ferhat, Kayseri merkezliydi. Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 ilde bu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kayseri valisi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu diye nitelendirdi bu operasyonu. Toplamda 221 şüpheli yakalandı.
4: Ve Dünya Kupası sürpriz maçlarla devam ediyor. Milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları tabii devam ediyor. Mağlubiyetle başladığımız kupada tek hedef tabii diğer iki grup maçını galibiyetle bitirmek. Kısa bir gelişmelere bakalım.
5: Berat, teknik direktör Montella daha iyi oynayacaklarını ifade ediyordu. Önümüze bakacağız diyordu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'ysa toparlanacağız mesajını vermişti. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'daki idmanını yaptı milli takım, gerçekleştirdi. Bu idmana koşu çalışmasıyla başladı. Top kapmayla süren idmanın basına kapalı bölümünde Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım. Cumartesi sabahı oynanacak A milli futbol takımla Paraguay arasındaki karşılaşma.
4: Güçlü Mete, teşekkürler.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 12 ile 24, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 24 derece arası bekleniyor. Gün boyunca benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Faydalı programın ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. 16.08 yaptık saatlerimizi. Mikrofona ben Nici Akan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca nerede olursanız olun hiç fark etmez. Nun Sultan ve Zagopa, Kajmer sizlerle.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Pilot programında şimdi Nalan'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Ölür müsün, öldürür müsün? Adlı bu güzel şarkıya yer vermeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Unutma. Dünya Kupası başladığından beri her sağa sola böyle ilginç haberler giriyor değil mi? Oradan buradan bir şeyler duyuyoruz. Ama bence şu ana kadar en ilginci ise İspanya ile Yeşilburun adaları arasında oynanan maçtan önce zengin bir adam demiş ki ya zaten İspanya bunlara 5, 6, 7 tane atar demiş. Ben bu maça bahis oynayayım demiş. 1 milyon dolar yatırmış. Aynen öyle. 1 milyon dolar yatırmış ve İspanya kazanacak bu maçı demiş. Karşılığında alacağı rakam ise 85 bin dolar. Yani 1 milyon yatırıyorsun, kazanırsan 85 bin dolar. Kazanman için ne yapman gerekiyor? Sadece İspanya'nın tek gol bile olsa galip gelmesi yeterliydi bu maçta. Ne oluyor ama? Tabii ki berabere kalıyorlar. Berabere kalınca bütün o 1 milyonu gidiyor adamın. Ve bunu kimse hayal edemezdi. Yani o kadar param olsa ben sağdan soldan borç alır daha fazlasını yatırırdım. Ya bu kadar iddialı, bu kadar iddialı bir maçı 0-0 kalması tabii ki olayın trajikomik tarafı. Bu arada Yeşilburun adaların kalecisi ise yapmış olduğu kurtarışlarla birçok hayran oldu. Ve bir gecede 7,5 milyon takipçi kazanmış arkadaşlar. Ki Yeşilburun adalarının nüfusu sadece 600 bin.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Pirmasens genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde dijital app ile bildirebilecek. Unterenzingen'deki itfaiye tesisinde çıkan büyük yangın yaklaşık 10 milyon euroluk hasara neden oldu. Yangında 4 itfaiye aracı, 1 itfaiye botu ve 1 forklift tamamen yandı. Çökme tehlikesi nedeniyle binanın çatısı gece saatlerinde kaldırıldı. Yangına 140 itfaiyeci ve 22 araçla müdahale edilirken çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıkladı. 30 ila 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın polis tarafından aranıyor. Almanya'nın nüfusu 2020 yılından bu yana ilk kez geriledi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılı sonunda ülkede 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az anlamına geliyor. Düşüşte azalan göç ve doğum sayısının ölüm sayısının altında kalması etkili oldu. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de kaydedildi. Brandenburg'da ise hafif bir gerileme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın tamamen imzalandığını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını ve anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti. İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Anlaşmanın imza törenine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini söyledi. Dediniz.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Mega Star'ımız Sarkan'ımızdan dinledik bu güzel şarkımızı. Kedi gibi dedi kendisi. Yine bir komiklik yaptı. Bu arada bakayım bir. Şenel Reis Gürses bize yazmış. Köln Bonn mevkiinde Bauhof Handel'de olsun deyiniz bir davet olarak. Günde 12 saat boyunca dinliyorum sizleri diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyor. Başarının temelli olmasını umarım diyor. Süpersiniz. Teşekkür ediyoruz buradan da. Şenel Reis Gürses Beyefendi'ye. Zo. Şimdi konumuz Almanya'daki nüfus gerilemesi. Yani her dünyanın her yerinde nüfus artarken Almanya'da bir gerileme söz konusu. Bunun da sebeplerini biraz sonra açıklayacağım sizlere. Buna karşı ne yapabiliriz diye. Gerçi onu hepimiz biliyoruz. Ama farklı yöntemler de varmış. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Zo ve Almanya'nın arkadaşlar nüfusu 2020'den itibaren bu yana kadar ilk kez gerilemiş ve ülkede artık 110 bin kişi daha az yaşıyormuş. Şimdi buna niye o deniz onu anlamadım. Otomatiğe bağlamışsınız arkadaşlar burada. Her şeye o. Allah Allah. Evet tabii ki sebebini soracak olsak sebep tabii ki bence bebekler bu kiralarla biraz daha bekleyelim. Mi dediler acaba? Biz biraz daha kalalım ondan sonra geleceğiz ondan sonra eyvah yandık ama. Evet ve bu arada tabii ki göç de eski hızında değil. Aslında eski hızında da onu ne yapıyorlar? Engelliyorlar. Önüne duruyorlar. Ve tabii ki sonuç olarak da nüfus grafiği hafifçe böyle aşağı doğru iniyor. Ve durum herkeste tabii ki ama Almanya'nın her yerinde aynı değil bu durum. Çok bölgelerinde ama tam tersi Berlin, Hamburg ve Bremen'de hala çocuk yapma oranları çok yüksek. Anlaşılan bu şehirlerde gel gel burada hayat var diye sesleniyor. Zo. Şimdi Ajda Hanım'la ilerleyeceğiz. Ne diyor Ajda? Haykıracak nefesim. Kalmasa bile. Şimdi bir şey diyeceğim değil mi? Ama ayıp olur. Diyemiyorum. Diyemiyorum. Ama Ajda'nın o güzel şarkısına yer veriyorum. Haydi. Yanımda

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Haydi Ayran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası Yıldızları.
2: Arjantin 2026 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak gelirken bütün gözler yine aynı ismi olacak. Lionel Messi. Futbolun La Pulga'sı, yani küçük ama dokunulmaz yıldızı. Artık sadece Arjantin'in kaptanı değil, Dünya Kupası tarihinin en büyük hikayelerinden birinin sahibi. 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi bugün 38 yaşında. Barcelona'da efsaneleşti, Paris Saint Germain'de yeni bir sayfa açtı, Inter Miami'de ise futbolun Amerika'daki yüzlerinden biri haline geldi. 2025-2026 döneminde Inter Miami formasıyla hem saha içinde hem de saha dışında takımın merkezi olmayı sürdürdü. Temposunu daha akıllı kullanan ama top ayağına geldiğinde hala oyunun yönünü değiştiren bir lider olarak karşımıza çıktı. Arjantin milli takımıyla 190'ın üzerinde maça çıkan ve 100'den fazla gol atan Messi, ülkesinin tüm zamanlardaki en büyük golcüsü. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol, büyük maçlarda sorumluluk, finalde Fransa'ya karşı unutulmaz performans ve sonunda kaldırılan o kupa. 2026'da Messi'nin rolü artık sadece gol atmak değil, takımı sakinleştirmek, genç oyunculara yön vermek, doğru anda doğru pası seçmek ve Arjantin'e o şampiyon ruhunu hatırlatmak. Belki eskisi kadar her topu 40 metre süremeyecek ama Messi'nin bir bakışı, bir pası, bir serbest vuruşu hala maçın kaderini değiştirebilir. Arjantin için o sadece kaptan değil, bir futbol hafızası, bir güven duygusu ve son şampiyonun kalbi.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Tine Klimach. Nach jahrelangem Ringen ist der nächste Schritt im Handelsstreit zwischen der EU und den USA gemacht. Das Europaparlament hat das umstrittene Zollabkommen gebilligt. Allerdings knüpfen die Abgeordneten ihre Zustimmung an klare Bedingungen.
5: Das EU-Parlament hatte die Zustimmung zum Handelsdeal mit den USA verzögert, denn zwischenzeitlich hatte US-Präsident Trump wieder höhere Zölle als vereinbart angekündigt. Das Parlament knüpfte sein Ja also an zwei Bedingungen. Erstens können die Vereinbarungen wieder ausgesetzt werden, falls neue US-Erhöhungen kommen. Und zweitens solle Trump Zölle auf Waschmaschinen und Produkte mit Stahlanteil auf 15% reduzieren. Falls nicht, will die EU ebenfalls solche Zölle prüfen. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
4: Die USA und führende europäische Staaten haben sich beim G7-Gipfel nach Angaben aus der deutschen Delegation darauf verständigt, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen, um zu neuen Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu kommen. Alle G7-Teilnehmer waren sich einig, dass die Unterstützung der Ukraine erhöht werden muss und dass der Druck auf Russland erhöht werden muss, hieß es nach Beratungen im französischen Evian. Kurz vor dem Ende des Tankrabatts zieht die Monopolkommission eine erste Bilanz. Demnach kam die Steuersenkung an den Zapfsäulen größtenteils bei den Autofahrern an. Ein kleiner Teil der Entlastung blieb nach Einschätzung des Beratungsgremiums allerdings bei den Mineralölunternehmen hängen.
6: Bis zu 200 Millionen Euro haben die Mineralölkonzerne eingesackt. Vor allem beim Diesel haben sie danach die Steuersenkungen nicht komplett an die Autofahrer weitergegeben. Doch der Branchenverband wehrt sich, sagt, stimmt absolut nicht. Auffällig ist allerdings, dass der Rabatt je nach Region unterschiedlich weitergegeben wurde. Im Norden, da gab es den höchsten Preisrückgang, im Süden dagegen, da fiel er geringer aus. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
4: Rund 8 Monate nach der lebensbedrohlichen Messeattacke auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer aus Herdecke in NRW ist ihre Tochter wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Das sagte der ermittelnde Oberstaatsanwalt der dpa. Im vergangenen Oktober war es zu einer Gewalttat gegen Stalzer im Haus der Familie gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Jugendlichen vor, ihrer Mutter mehrere Messerstiche zugefügt zu haben. Das Amtsgericht Hagen prüfe nun die Zulassung der Anklage.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
0: Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Türkiye'de belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Silivri Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'la ilgili soruşturmada ise 27 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi dosyasında da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'den yeni parti açıklaması geldi. Özel partinin seçime sokulmama ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını söyledi ve 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmeme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu nedenle B planı olarak yeni parti hazırlığının gündemde olduğunu doğruladı. Özel bunun parti içi hukuk mücadelesinden ayrı bir tedbir olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bahçeli, anlaşmanın sevindirici olduğunu ancak dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Mutabakatın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, imzalar atılana kadar gerilimi arttıracak açıklama ve sabotaj girişimlerinden kaçınılmasını istedi. Bahçeli, Hürmüz Boğazı'nın küresel ticaret ve enerji güvenliği için stratejik önemde olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterdi. Gürlek, raporun bağlayıcı olmadığını söyledi ve biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz dedi. Bakan ayrıca 12. yargı paketi hazırlıklarının mecliste sürdüğünü belirtti. İnfaz düzenlemesiyle ilgili olarak ise sadece suça sürüklenen çocuklara yönelik bazı önerilerin meclise iletildiğini açıkladı. Türkiye Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Avustralya'ya 2-0 yenilen milliler gruptan çıkma şansını sürdürmek için galibiyet istiyor. Arizona'daki antrenmanda Paraguay maçının taktik çalışmaları yapıldı. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabahı saat 5'te başlayacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
8: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 12 ile 24, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 24 derece arası bekleniyor. Gün boyunca benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Idols programındasınız arkadaşlar ve biraz sonra yarışmamız başlayacak. Nedir bu yarışmamız? Yabancı bir beat'in üzerine, yani yabancı bir ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'ten Bir Mumdur adlı şarkıyı söyleyeceksin. O nasıl olacak Hakan falan diye soranlarınız olursa size bir örnek vereyim mi? Hadi vereyim örneği. Nasıl veriyoruz? Veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Şimdi verebiliyoruz. Bakayım. Und jetzt. Evet, bu duymuş olduğunuz ritmin üzerine arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in şarkısını söyleyeceksiniz. Bir Mumdur. Ama ritimler uyacak. Ritimler uymadığı takdirde diğer dinleyicilere geçeceğiz. Mesela bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur, bana bir bade sese bak ya. İşte siz bu şekilde, anladınız mı? Ritmi tutturmanız gerekiyor. Ritim tutmadığı zaman bilet yok. Dominik Zehar, Türk Melait. Biraz sonra yarışmamız başlayacak. Ve beni arayın dediğim zaman arayacaksınız. Ve bu bileti kazanan dinleyicim bu hafta sonu, cumartesi günü, Halikarnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival, tam 20 bin kişilik bu festivalde Label C5 orada olacak. Demet Akalın orada olacak. Ondan sonra bakayım, Semih Cenk, Sefo, Murda, Duman ve bunların yanı sıra iki tane daha sürpriz sanatçı gelecek. Son anda ona karar verdiler orada. Sanatçıların kim olduğunu da cuma günü öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, bu festival için bilet kazanmak istiyorsan radyodan ayrılmıyorsun. Pilots programını dinliyorsun ve biraz sonra şimdi beni arayın dediğim zaman arıyorsunuz ve bu beat'in üzerine, bu ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylüyorsunuz.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 32 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 67 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
0: Evet arkadaşlar, İbrahim Tatlıses'in Bu Bir Mumdur adlı şarkısını lütfen diyorum size internetten indirin. Şarkı sözlerini, ondan sonra ya neydi falan ben bilmiyorum etmiyorum falan yok. Ve elinizi hazır tutuyorsunuz. Onu üütme aşağı. Şimdi hemen antrenmana başlayın arkadaşlar. Ritim tutacak. Ritim tutmadığı zaman komplekte neyse. Ritim tutmazsa hemen diğer bir dinleyiciyi alacağız.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Saatlerimiz 17.17 oldu. Paydos programımız ve biraz sonra yarışmamız başlayacak arkadaşlar. Var mı kendine güvenen? İbrahim Tatlıses'in bir mumdur, iki mumdur adı şarkısını söyleyeceksiniz. Yabancı bir ritmin üzerine.

ve Beklenen an geldi. Bu cumartesi günü arkadaşlar, Oberhausen'da 25 bin kişilik bir festival sizleri bekliyor. Bu festivalde Label C5 orada olacak, Sef orada olacak, Murder orada olacak, Duman, Demet Akalın, Semi Cenk. Artık iki tane de eklemişler tekrardan yeni sanatçılar. Bunları da cuma günü kesinlik kazanacak. Ve bunların yanı sıra tabii ki yemek de orada olacak, içecekler var. Bildiğiniz festival. Açık havada bir festival olacak arkadaşlar. Bu festival için bilet dağıtıyorum sizlere. Aynı zamanda bu festivale çocuklar da katılabiliyor. 0-5 yaşındaki çocuklar için ücretsiz giriş. 6-13 yaşındakiler için yarı fiyatına bu festivale dediğim gibi çocuklarınızı da getirebilirsiniz. Çocuklar için özel yerler var orada. Onların eğlenip hoplayıp zıplayabileceği, dediğim gibi. Ya orada sakın acaba ne yapacağız, çocukları nereye bırakabiliriz diye bir hikaye söz konusu değil. Aynı zamanda cumartesi günü Oberhausen'da 32 derece olacak hava sıcaklığı. Oh, gel keyfim gel, anlayacağınız. Şimdi bu festivale bilet kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, ben sizlere şimdi bir beat çalacağım. Beat dediğim yani bir ritim çalacağım. Yabancı bir ritim çalacağım. Bu ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'ten Bir Mumdur, İki Mumdur adlı şarkısını uyduracaksınız. Ama şöyle uyduracaksınız derken, ben ritimde lütfen kayma olmasın. Ritimde kayma olursa kabul etmiyorum. Hemen diğer dinleyiciyi alacağım. Darılmaca, küsmece, küsecekseniz oynamayalım. Bir örnek vereyim, nasıl olacak o Hakan diye soracak olursanız aynen şöyle. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur. Aha bak ben söyleyemedim işte. İki mumdur, üç mumdur, dört mumdur. Aha bak ben söyleyemedim işte. Al işte. Ne? Son forbay. Hemen diğer dinleyiciye geçeceğiz. Bu şekilde. Bu ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'in bu şarkısını söyleyen bir dinleyicime iki tane bilet armağan edeceğim.

0: Ve ilk dinleyicimi alıyorum. Kolay gelsin.
1: Merhaba Hakan abi.
0: Merhabalar. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tamam, başlıyoruz. Başlayabilir miyiz?
1: Başlayalım.
0: Tamam, okey. Hadi 5, 4, 3, 2, start.

0: Sen hatta kalıyorsun, hatta kalıyorsun lütfen. Diğer dinleyicimizi alıyoruz şimdi. Evet, mikrofon sizde. Hazır mıyız?
1: Hazırım.

0: Burada da birazcık kayma oldu, az bir şey. Diğer dinleyicim, sıra sizde. Başlayın.
1: Bir mundur.
0: Geç kaldınız. Diğer dinleyicim, buyurun sizde mikrofon.
1: Bir mundur, iki mundur.
0: Mumlarda takıldık. Kimle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Volkan.
0: Volkan, hadi sende mikrofon.
2: Tamam. Bir mundur, iki mundur, üç mundur, dört mundur, on dört mundur.
0: Maalesef ve diğer dinleyeceğim.

Evet, mikrofon sende. Başlayabilirsiniz. No. Das geht leider nicht. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık mola verelim. Moladan sonra hazırlıklı olun arkadaşlar. Anlaştık mı? Hazırlıklı olalım. Tekrar üm. Einfach üm. Biraz sonra yarışmamız devam edecek. Bir dinleyicimi aldım şimdi. Köşeye koydum. Başka bir dinleyiciyi de. Şahit bunu geçemeyecek olursa biletleri kendisine vereceğim. Ayrılmayın radyolar.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Evet, yarışmamız devam ediyor arkadaşlar. Bu cumartesi günü Oberhausen'daki Summer Festival için elimde iki tane bilet var. Bu biletleri sizlere armağan etmek istiyorum. Bir tane şartım var. Yabancı bir ritim çalacağım. Yani yabancı bir beat çalacağım. O ritmin üzerine İbrahim Tatlıses'ten Bir Mumdur, İki Mumdur adlı şarkısını söyleyeceksiniz. Ama ritmin uyması gerekiyor. Lütfen kaydırmacı falan olmasın. Şimdiye kadar bir dinleyicim var. Orada mısın da?
2: Buradayım abi. Heyecanla bekliyorum.
1: Evet, beklettik seni. Şöyle ismini alayım ben senin. İsmini almadık.
2: İlker.
1: İlker. Şu anda İlker bütün bu kötülerin iyisiydi. Yani birisine vermemiz gerekiyor bu biletleri. İlker, ne diyorsun bu konuda?
2: İnşallah alacağım. Bekliyorum heyecanla.
1: Heyecanla bekliyorsun. İnşallah sen alacaksın diyorsun. Peki bir ümidin var mı? Biraz önceki dinleyicileri, daha doğrusu yarışmacıları dinleyin.
2: Önceki gibi olursa işim rahat.
1: Oo, işim rahat diyorsun ha? Bak, bir dinleyicim var. Ne yazmış bana? Allah'ım yarabbim. Vallahi arayacağım şimdi. Bilet falan istemiyorum. Ya bu nedir ya diyor. Bunu söyleyen bizim sıkı dinleyicilerimizden bakayım. Cefer Sakman. Cefer Bey söylüyor bunu. Evet arkadaşlar, ve yarışmamız başlıyor. Şimdi bu ritmi ben sizlere çalacağım. Aynen şöyle bakın. Ve bu ritmin üzerine sizler İbrahim Tatlıses'in Bir Mumdur, İki Mumdur adlı şarkısını söyleyeceksiniz. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur, bana bir bak. Ya zor değil yani. Bunu daha doğrusu kaydırmak, bunu farklı söylemek daha zordur. Yani siz daha zoru burada başarıyorsunuz, pes vallahi. Ya istesem de ben, bakın işte böyle bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur. Bu şekilde. Hazır mıyız? 0-32-17-970-71'i arıyorsunuz. Ve İbrahim Tatlıses'in bu şarkısını farklı bir yöne doğru ne yapıyoruz? Postalıyoruz ve başlayalım. Merhabalar, kimle görüşüyorum? Evet, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba.
1: Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Ben Salih.
1: Salih Bey, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Sen?
1: Ben de çok iyiyim. Rahatsız etmedik değil mi?
3: Estağfurullah.
1: Nereden arıyorsunuz?
3: Ben de türküyü söylemek için katıldım. Berlin'den arıyorum.
1: Tamam, Berlin'den arıyorsunuz. Şimdi bu bileti kazandınız diyelim. Oberhausen'a gidecek misiniz 500 kilometre?
3: Yok, yo, bir arkadaşa hediye edeceğim.
1: Ha, hediye edeceksiniz. Okey. Ama bu ritmin üzerine bu şarkıyı söylemeniz gerekiyor. Yani tutturmanız gerekiyor ritimleri.
3: Tamam.
1: Başlıyoruz.

0: Maalesef ritim uymadı. Kiminle görüşüyorum?
1: Yok ben, merhaba.
0: Merhabalar, buyurun sizde mikrofon.
1: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur.
0: Bu da maalesef olmadı ama küsmece darılmaca yok arkadaşlar. Hemen diğer dinleyicileri almaya devam ediyorum. Küseceksiniz, oynamayalım. Sizde mikrofon, buyurun. Ses vermiyor.
2: Yok.
0: Evet, sizde mikrofon.
3: Okey. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur.

0: Maalesef. Diğer dinleyiciyi alıyoruz. E hadi. Evet, kiminle görüşüyorum?
1: Rabia Bey, buyurun.
0: Siz vuracaksınız, siz vuracaksınız, ben değil. Buyurun diyorsun. Ya bakar mısın? Sen beni arıyorsun, buyurun diyorsun. Evet, hazır mıyız?
1: Evet.
0: Tamam, başlıyoruz.
1: Tamam, başlıyoruz. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.
0: En büyük club dancing. Evet, başka dinleyicimizi aldık. Sizde mikrofon.
2: Herkese iyi günler.
0: İyi günler.
2: Orhan Korhan ben. Hazır mıyız? Geliyor.
0: Hangi Orhan?
2: Volkan Korhan.
0: Volkan Korhan. Volkan Korhan. Evet. Çok iddialı gibi geliyorsun bana.
2: Evet, ben küçükken İbrahim Tatlıses dinlemiştim. Bir yarım
0: tamam
2: saat falan.
0: Şimdi İbrahim yarım saat falan diyorsun.
2: Çok dinlemedim.
0: Çok iyi. Çok iyi. Bir daha söyler misin onu? Ne olur söyle.
2: Hangisini?
0: Hayır, ne dedin biraz önce?
2: İbrahim Tatlıses'i küçükken bir yarım saat dinlemiştim.
0: Evet. Şimdi bakalım.
2: Çok ben dinliyorum. Evet.
0: Buyur söyle, seni dinliyorum.
2: Evet. Çok ben damar müzik sevmiyorum, o yüzden.
0: Anladım. Şimdi biz damar müziği sevmediğin için biz de bir yabancı ritim koyduk altına. Arasını ortaya karışık bir şey yapıyoruz.
2: Evet, o yüzden aradım. Yabancı müziği deyince.
0: Tamam. Ritmi tutturabilecek tamam. misin?
2: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, start.
2: Bir mumdur, iki mumdur,

0: Esprin çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Diğer dinleyeceğim. Kimde sıra?
1: Merhaba Hakan Bey, Aykan Bey.
0: Ayhan hadi bakalım.
1: Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.
0: Geç kaldın. Diğer dinleyicimiz. Ya veremeyecek miyim ben bu leti?
2: Merhaba.
0: Başla bakayım.
2: Hani ritim yok. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.
0: Ne? Das geht auch nicht. Son yarışmacımız.
3: Biraz söyler misin? Ne olur söyle.
4: Bende mi sıra?
0: Evet sizde sıra. Kimle görüşüyorum?
4: Merhaba ben Murat Kandemir.
0: Murat Kandemir nereden arıyorsun bizi?
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun.
3: Şimdi bakalım.
0: Evet. İddialı mısın?
4: İddialıyım.
0: O arkadakiler kim o ses çıkanlar? Radyonun sesi mi açık orada? Kısabilir
4: misin? Evet radyonu çekti.
0: Onu bir kıs. Sen beni duyuyorsun yeter.
4: Kısım.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırım.
0: Başlıyoruz.

0: Vallahi helal olsun sana. Sonunda birini bulduk ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir saniye. Diğer dinleyicimiz, duyuyor musun beni?
1: Tabii, hattayım abi.
0: Tamam, sen de bu kadar beklediğin için bu bileti hem sana veriyorum hem diğer dinleyicimize. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta kalın, sakın ayrılmayın. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, sonunda biletleri verebildim. Oh be, ben de kurtuldum burada. Yani sonunda ben gidecektim biletleri alıp. Ben gerçi orada olacağım da, orada mutlaka gidenlerle görüşeceğiz. Evet, ve yarışmamızı burada sonlandırıyoruz. Yarın yine devam edeceğiz. Bu biletleri kazanabilme şansına sahipsiniz. Hem Rengarenk programında saat 11 ile 13 arası, hem de 15 ile 19 arası Paydos programında. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Şimdi Afra'yla devam ediyoruz. Mustafa Sandal'dan güzel bir şarkısını seslendirecek sizler için. Adı İntikamlı diyecek. Metropol FM'desiniz. Mikrofonu ben DJ Hakan. Kafam şişti ya. Of.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Pirmasens genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde dijital app ile bildirebilecek. Unterenzingen'deki itfaiye tesisinde çıkan büyük yangın yaklaşık 10 milyon euroluk hasara neden oldu. Yangında 4 itfaiye aracı, 1 itfaiye botu ve 1 forklift tamamen yandı. Çökme tehlikesi nedeniyle binanın çatısı gece saatlerinde kaldırıldı. Yangına 140 itfaiyeci ve 22 araçla müdahale edilirken çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıkladı. 30 ila 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın polis tarafından aranıyor. Almanya'nın nüfusu 2020 yılından bu yana ilk kez geriledi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılı sonunda ülkede 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az anlamına geliyor. Düşüşte azalan göç ve doğum sayısının ölüm sayısının altında kalması etkili oldu. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de kaydedildi. Brandenburg'da ise hafif bir gerileme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın tamamen imzalandığını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını ve anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti. İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Anlaşmanın imza törenine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.
1: Dediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava hafif yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Gün boyunca. Koblenz'te 12 ile 24, Neuwied ve Bendorf'ta 12 ile 24 derece arası bekleniyor. Gün boyunca benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Finals programı son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Saatlerimiz 18.06 oldu. Mikrofona ben DJ Hakan ve Hadise ile Motive ile devam ediyoruz. Labirent adı şarkısını bu ikili şimdi seslendiriyorlar sizler için Metropol FM'de. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 32 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 67 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
3: Evet, Dünya Kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve maçlar tabii ki bugün de hem akşam hem gece yarısı hem de sabaha karşı devam edecek. Bu akşam saat 9'da Fransa Senegal'le karşı karşıya geliyor. Saat 12'de Irak'la Norveç karşı karşıya geliyor. Arjantin yok mu abi, bir tane Arjantin alalım diyenler Arjantin'de var. Ama sabahın 3'ünde. Kalk hadi. Al sana Arjantin. Kalk hadi bakalım. Ha? Evet, saat 3'te. Ve Avusturya'da sabah saat 6'da Jordanian, Gegen Jordanian, Arjantin'de Gegen Algerien, bunlarla karşılaşacaklar saat 3'te ve saat 6'da arkadaşlar. Herhalde 3'te, daha doğrusu gece vardisi yapanlar için tabii ki. Oh be, canımı sıkılmaz diyerek bir yandan maç, bir yandan da iş. Ama dikkatli olalım burada, aman aman. So, und jetzt machen wir weiter mit sakilerle devam ediyoruz. Şeytan Diyor adlı şarkısını sizler için seslendiriyorlar. 18.17 oldu saatlerimiz. Paylaş programısınız. Mikrofona ben Nici Akar.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Pirmasens genç işsizleri çalışma hayatına kazandırmak adına yeni bir proje başlatıyor. Buna göre vatandaşlık parası yardımı alan ve şimdiye kadar sunulan destek programlarına katılmayan gençler toplum yararına işlerde görev alacak. Yetkililer uygulamanın gençlere çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve onları yeniden iş gücü piyasasına dahil etmeyi amaçladığını açıklıyor. Mainz'da kullanıma sunulan yeni yuva uygulaması velilerle kreşler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak. Veliler artık çocuklarının devamsızlıklarını günün her saatinde dijital app ile bildirebilecek. Unterenzingen'deki itfaiye tesisinde çıkan büyük yangın yaklaşık 10 milyon euroluk hasara neden oldu. Yangında 4 itfaiye aracı, 1 itfaiye botu ve 1 forklift tamamen yandı. Çökme tehlikesi nedeniyle binanın çatısı gece saatlerinde kaldırıldı. Yangına 140 itfaiyeci ve 22 araçla müdahale edilirken çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Değerli dinleyenler, Mannheim kentinde 74 yaşındaki bir adam kapalı bir otoparkta düzenlenen bir hırsızlık olayında yaklaşık 300 bin euro değerinde mücevherlerini çaldırdı. Polis şüpheli bir kadının dikkat dağıtarak araç içindeki valizi çaldığını açıkladı. 30 ila 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın polis tarafından aranıyor. Almanya'nın nüfusu 2020 yılından bu yana ilk kez geriledi. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2025 yılı sonunda ülkede 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az anlamına geliyor. Düşüşte azalan göç ve doğum sayısının ölüm sayısının altında kalması etkili oldu. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de kaydedildi. Brandenburg'da ise hafif bir gerileme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın tamamen imzalandığını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın 19 Haziran Cuma günü yeniden açılacağını ve anlaşmanın detaylarının kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti. İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Anlaşmanın imza törenine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması için bazı Avrupa ülkeleri askeri destek sinyali verdi. Bölgede özellikle mayınların temizlenmesi gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Almanya'nın katılımı için önce çatışmaların gerçekten sona erdiğinin ve ABD ile İran'ın bu görevi istediğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.
2: Dediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos programının son dakikaları içerisindeyiz arkadaşlar. Biraz sonra da Okan Bayülgen burada olacak. Yes. Bakalım bugünkü stüdyo konuğu kim? Merakla bekliyoruz. Saat 19'dan itibaren radyonuzdan ayrılmayın. 24 saat boyunca nerede olursanız olun, sizlerle birlikteyiz. Ve günümüzün en güzel ve en yeni şarkılarıyla Metropol FM'desin. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfin bol olsun.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Zop. Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar, yolları aşamadım diyecek bu ikili şimdi. Metropol FM'de yavaş yavaş programın adını. Şimdi hem sabah yapıyorum, hem öğlen yapıyorum, hem akşam olunca programın isimlerini bazı karıştırabiliyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Paydos programdasınız ve Paydos programın son 8 dakikası içerisinde bu güzel parçamızı dinleyelim. Yollar.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva boyunca her gün iki maç izleyecek. Infantino uzun yolculuklarda sponsor firmanın özel jetini kullanıyor. Turnuvanın yaklaşık 9 milyon ton karbondioksit emisyonuna yol açacağı belirtiliyor. FIFA video yardımcı hakem Sean Evans hakkında ihlal tespit etmedi. Avustralyalı hakem Almanya Curaçao maçında canlı yayında tartışmalı bir el hareketi yapmıştı. Evans, "Parmaklarım arasında kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığım görülebilir," diye kendini savundu. FIFA ABD'ye alınmadığı için Dünya Kupası'nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Artan'a turnuva ücretinin tamamını ödeyecek. Artan, Miami'de 11 saat sorgulandıktan sonra ülkesine gönderilmişti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre milli futbolcu Mehdi Torabi'nin ABD vizesinin süresi Yeni Zelanda ile oynanan maçın ardından doldu. Yeni vize almak için girişimler başlatıldı. Organizatörler konu hakkında henüz açıklama yapmadı. Tunus milli takımı 5-1'lik İsveç yenilgisinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'yi gönderdi. Yeni teknik direktör Fransız çalıştırıcı Havre Renard oldu. Son şampiyon Arjantin unvanını korumak için Cezayir karşısına çıkıyor. Messi de oynayacak. Kafile son antrenman öncesi sakatlanıp kadrodan çıkarılan Balerdi için "Leo, hepimiz seninleyiz" pankartı açtı. İran, Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken hatanın ardından TRT harekete geçti. Spiker, maçın ilk 4 dakikasında İranlı futbolcularla Yeni Zelandalı futbolcuları karıştırdı. Kurum, izleyicilerden özür dileyerek spikerin Amerika'daki yayın ekibinden çekildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. A milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor. Montella'nın ilk 11'de Deniz Gül ve Kenan Yıldız'ı kullanması bekleniyor. Ayrıca Merih Demiral bıyıklarını kestirmiş, Eren Elmalı örgülü saçlarını açmış, Barış Alper'in saçları ise hala sarı ve mohikan kesim. Karşılaşma 20 Haziran Cumartesi sabah 05'te. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar, beyler, ben Okan Bayülgen. Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Halit Büyükgöl. Hoş geldiniz abi.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Biz tanışıyoruz. Siz benim için çok değerli olan Baptisten Schöneberg, Berlin'de. Bu aslında bir kilise burası ve halen çalışmakta olan bir kilise. Fakat siz bu kilisenin etkinlik işleriyle uğraşıyorsunuz ve bu kilisenin kapılarını bir etkinlik alanı olarak insanlara açıyorsunuz. Hem konserleri açıyorsunuz, hem tiyatroları açıyorsunuz. Tabii ki ben Berlin'de oyunlarımızı getirdiğimiz zaman burada, bu sizin mekanınızda oynuyoruz. Biz bütün oyuncular ve tabii ki müzik performansları yapılıyor. Bu açıdan bence çok değerli bir şey yapıyorsunuz. En azından Almanya'daki Türklerin bütün bu sanatçılarla bir araya gelmesi için bir alan yaratıyorsunuz. Buna nasıl karar verdiniz?
2: Ya burada benim de bir kurum adına önceden bir etkinlik düzeninden dolayı bir diyaloğa geçtim. O arada benden önce birkaç tane Türkiye kökenli etkinlikler olmuştu orada.
1: Neydi, nasıl şeylerdi onlar?
2: Konser gibi şeyler vardı. Ağırlıklı konser vardı.
1: Düğün falan yapmışlar mıdır?
2: Yok, düğün falan yoktu orada.
1: Olmaz, düğün olmaz zaten. O zaman düğün... kilisede evlenmiş olurlar çünkü. Evet.
2: Düğün de oluyor. Aşağıda restoran bölümü var. Her orada 350 kişilik küçük düğünler ya da nişanlar falan oluyor. Hı-hı. Doğum günü gibi etkinliklerde yemekli falan. Hı-hı. Yani kilise her şeye açık.
1: Evet. Siz benim aslında çok arzu ettiğim ve özellikle Almanya'da başarılı olmuş iş insanlarına ısrarla tavsiye ettiğim bir şey yapıyorsunuz. Ben de onlara hep tavsiye ediyorum ki evet, siz Almanya kapitalinde büyük söz sahibisiniz. Türkler, bu gurur verici bir şey. Ama bir yandan bütün Almanya'da, hele hele Berlin'de bu kadar etkinlik alanı, yani venüler, konsert hallar, tiyatrolar satılıkken ya da kiralıkken bunları alıp hem Türk hem Alman hem uluslararası etkinliklerin ev sahipliğini yapmak istemiyorsunuz. Neden? Halbuki daha prestijli bir şey yok. Almanya'ya ne kadar entegre olunduğunu, Almanya'da Türklerin ne kadar başarılı olduğunu göstermek için herhalde en muhteşem örnek budur, değil mi? Yani Berlin'in çok önemli bir mekanı ya da Köln'ün ya da Frankfurt'un çok önemli bir toplanma alanını bir Türk'ün ev sahibi olarak insanlara açması, daha prestijli bir şey olamaz. Yani yüzlerce otel diksen, yüzlerce kebapçının sahibi olsan, yüzlerce fabrikanın sahibi olsan, Almanlar için, toplumsal hayat için bu kadar prestijli bir şey olmaz herhalde. Siz bunu başlamışsınız, yapıyorsunuz. Bu açıdan tebrik ediyorum sizi.
2: Bu da şeyden kaynaklanıyor. Ben ticaretten daha ziyade yıllardır sivil toplum örgütünde kültürel anlamda gönüllü 31 yılı geçkin süredir yer alıyorum. Orada bu işleri zaten gönüllü yapıyordum. Konser organizasyonu, tiyatrodur, stand-up'lar, buna benzer etkinlikleri zaten hep yapıyordum. O camiayla zaten böyle bir tanışlığım vardı. Kültürel anlamda sanatçılarla severek yaptığım ve yani başarılı işler çıkardığım, çok gönüllü yaptığım işler vardı. O anlamıyla ben buraya da öyle baktım ilk etapta, böyle gönüllü bir şeyle girdik. Ama sonuçta bu resmi bir kurum olduğu için daha güzel şeyler yapmak gerekir resmi boyutuyla.
1: Size peki bu organizasyon yeteneğinizden, bu ev sahipliğinizden dolayı herhangi bir Türk sermaye grubu bir teklifte bulundu mu? Yani gel biz şurayı satın alalım, sen burayı bu şekilde organizasyonlara aç dedi mi?
2: Hayır, olmadı. Hatta görüştüğüm büyük sermaye sahip olan Türkiye kökenlilerin böyle tekliflerle gittiğimde, ya işte bakın böyle bir konsept var, bunu Avrupa çapında böyle organize edersek, Berlin'de de böyle bir yerimizin olması bize bunu kazandırır, hani maddi olarak da size de bunu kazandırır dememe rağmen de riskli bulup böyle bir işe kimsenin sıcak bakmadığını, yani birkaç kişiyle görüştüğümüzde bu işlere çok sıcak bakmıyorlar. Ama gelin falan yerde bir düğün salonu yapabileceğimiz bir boş alan var ya da şey var dediğimde, ona hemen sıcak bakarlar diye düşünüyorum.
1: Ama bunun yanında bizim sermayedarlarımız ne kadar büyük, ne kadar gurur verici ve Alman ekonomisinin çok önemli bir bölümü aslında Türkler sayesinde büyüdü ve Türklere ait bugün. Yine de ne kadar gurur verici olduğunu belirtelim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 0-0'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
2: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum sayın, bugün Almanya'da birçok devlet ve şehir tiyatrolarının dramaturgları ya da genel sanat yönetmenleri artık bizden. Türkler bunlar. Ve şikayet ettikleri konu şu: evet, ben başardım, böyle önemli bir pozisyona geldim kültür sanat hayatı içerisinde, sosyal hayat içerisinde. Fakat Türkleri tiyatroya çekmekte zorluk çekiyorum. Tiyatro konusu sinema gibi değil. Tiyatro bir kere gitmekten sonra başlayan, bir iki kere gitmekten sonra alışkanlık getiren ve insanları, seyircisini böyle alıştıran bir sanat. Ve bütün bu konser performansları için filan da geçerli. Almanya'da seyirci çok hızla yaşlanıyor ve artık yaşlı bir seyirci var. Burada gittiğimiz Almanların oynadıkları, Almanca oynadıkları oyunlarda, son Rönesans tiyatrosunda bir oyunda balkonda oturdum, aşağı baktım, pamuk tarlası gibi. Bembeyaz saçlar, yaş ortalaması neredeyse 70'in üzerinde. Yani 75-80'e yakın diyebilirim. İnsanlar evet tiyatroyu seviyorlar, Almanlar ne güzel, ama koltuk değnekleriyle geliyorlar, bastonla geliyorlar, tekerlekli sandalyeyle geliyorlar. Abonelikleri var, yıllık abonelikleri var. Her etkinliği geliyorlar, seyrediyorlar, kaçırmıyorlar. Genç çok az. Halbuki hem Türkiye'de hem Almanya'da bizim seyircimiz genç. Ve bu Almanya'da düzenlenen, ister Almanca ister Türkçe olsun ya da İngilizce olsun, bütün etkinlikler için Türkler sayıları 4 milyona yakın. Evet, büyük nüfus içerisinde sanki çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor, ama seyirci olarak orantıladığınız zaman Türk seyirci Almanlar için de çok kıymetli. Nüfusu oranlamayalım. Seyirci olarak genç seyirci nüfusuna bakalım. Bu yüzden de genç seyirciyi davet ediyor Almanya'da tiyatrolar. Onlar için gençleştirmeye çalışıyorlar. Bu sadece Almanya'da değil. Daha geçenlerde Viyana'da bir müzikale gittik. Bu müzikalin de seyircisi çok yaşlıydı. Tarihi bir konuyu ele alıyor. Maria Terezia'yı, yani İmparatoriçe'yi tarihi konu alıyor. Gençleri çağırabilmek, tiyatroya getirebilmek için nasıl uğraştıklarını sahnedeki şarkılardan, danslardan anlıyorsunuz. Yine de seyircisi çok yaşlı. Şimdi sizin yaptığınız çalışma şöyle çok değerli. Siz genç, yaşlı, bütün Türkleri ve onlarla beraber Almanları tiyatroya getirerek çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Hep ben konuşmayacağım.
3: Evet.
2: Yani hep ben konuşup sizi översem bu derin sessizlik, ben kendi kendime ya, Halit Bey'den bahsediyor olurum. Buna bir katkınız var mı? Buna bir şey söylemek istiyorum.
3: Bir nevi içimi okuyarak konuştuğunuz için ben de sessiz kalıyorum. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Kesinlikle.
2: Ya çok, bu açıdan çok takdir ediyorum.
3: Çok, çok haklısınız. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi gençleri çekmek çok kolay. Popüler ekran yüzleri geldiğinde ya da Instagram'larda şurada burada takipçi sayısı yüksek olanları çektiğinizde kesin gençler geliyor. Ama bir tiyatroya ya da farklı, mesela geçen sene bir şey yaptık, Memleket Kokusu diye bir proje vardı. Opera sanatçısı Meri Tepremez'in yönetiminde. İstanbul Bale sanatçıları, İstanbul opera sanatçılarından oluşan tango danslarıyla senfoni orkestrasını küçük mini bir şekilde bizim o salonda organize ettik. Çok güzel bir çalışmaydı, ama bu çalışmanın hem reklamını, hem duyurusunu, hem afişini, hem işte masa sandalyesinin organizasyonunu maalesef sanatçı kendisi yapmak zorunda kaldı. O yapınca da her tarafta başarılı olamıyor. Sanatsal anlamda sahneye koyduğu oyun için çok başarılıydı. Ama katılım açısından inanınız ki çok üzüldüm.
2: Olsun, ama ben ümitliyim, çünkü ama katılanlar
3: 100 kişi civarında diyelim, 100 mü 150 mi?
2: Olsun.
3: Ama çok büyük bir çalışmaydı. Ne yaptım ben? Onun peşini bırakmadım. Şimdi 12. aya tekrar o konsepte yakın koyacağız. O dönem işte destek sunanları, ben orada kendime görev çıkardım. Ben bu işleri ben yapacağım. Siz bravo, bu işi yapın. Bravo. Bu anlamda buranın şey değil de o konseptin içeriği nedir? Anadolu'yu komple orada sunabiliyoruz.
2: Doğru.
3: O projenin içerisinde. Doğru. Aşık ve o konsepte yakın işte koyacağız. O dönem işte destek sunanları ben orada kendime görev çıkardım. Ben bu işleri ben yapacağım. Siz bravo, bu işi yapın. Bravo. Bu anlamda buranın şey değil de o konseptin içeriği nedir? Anadolu'yu komple orada sunabiliyoruz.
2: Doğru.
3: O projenin içerisinde. Doğru. Aşık Veysel'den

0: için kendilerle görüştüm, ettim. Şimdi o projeyi tekrar hayata geçireceğiz.
1: Tebrik ediyorum. Peki, bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Halit Büyükgöl söyleşmeyi sürdürüyoruz. Biraz önce bana her projeyi, hele hele kültürel olarak yüksek seviyedeki projeleri elinizden geldiğiniz kadar desteklediğinizi söylediniz. Tabii ki bilet fiyatları açısından, hayatın zorluğu açısından bizim buradaki Türklerimiz de her şeye gidemezler. Sonuçta bir ekonomidir bu. Bir yandan Almanya'da kültür fonları, devlet ve belediyeler destekli tiyatroların müthiş indirim yapabildiğini görüyoruz. Yani çok büyük tiyatrolar oyunlarını 40 Euro'dan, 30 Euro'dan bilet satabiliyorlar. Ama haftada bir gün ya da iki gün 15 Euro'dan da bilet satıyorlar. Dolayısıyla bu bir kültürel hizmet olarak zaten Almanların ayağına götürülüyor. Şimdi siz bütün bu destekli işlerin arasında kendi

0: ile kavrulmaya çalışan tiyatro etkinlikleri, konser kültür etkinlikleri yaparak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Biraz bunu dinleyelim sizden.
1: Onu yapmaya çalışıyoruz. Yani nasıl kitleyi daha uygun fiyata buraya çekebilirseniz. Sonuçta o salonu ben işletiyorum. Kilise benim kendi mülkiyetim değil. Mesela bu son oyunda ne yaptık? Ali Can oyunda. Ya 10 kişilik gruplar geldiğinde onlara indirim yaptık. Yani 40 euroluk bileti, 45 euroluk bileti 30 euroya indirip böyle gruplara indirim yapıp. Ha, mesela ben yazmışım. Engelli vatandaşlarımız devamlı bedava girebilirler bütün kültürel etkinliklere. Sadece refakatçı bilet alacak.
0: Tamam.
1: Kendisinden almıyoruz ve o hizmeti de sunuyoruz böyle. Çok buna güzel. Benzer onlar da gelsinler. Onlar da bu etkinlikte durumu olmayan arkadaşlar bazen yazıyorlar. Gerçekten rahatsızdır, durumu yok. Onlara bedava aldığımız arkadaşlar
0: müthiş,
1: oluyor.
0: Müthiş.
1: Kendi etkinliklerimde yapıyorum.
0: Müthiş. Herhangi bir fon ya da devlet desteği alıyor musunuz?
1: Yok, kesinlikle yok. Öyle bir desteğimiz, öyle bir şeyimiz
0: aslında
1: yok.
0: Desteklenmesi gereken bir konu.
1: Şimdi bu işi daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Bu mesela etkinliklerimize kimler geliyor? Onu bir açalım. Yaptığımız bütün etkinliklere ağırlıklı kadınlar geliyor. Ben burada bu mikrofonda da kadınlarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kültürel, yani her türlü etkinlikte
0: Türkiye'de
1: ağırlık,
0: de böyledir. Hanımefendiler beylerden çok daha
1: ağırlıklı
0: meraklıdırlar.
1: Kadınlar bu kültürel etkinliklere katılıyorlar. Beyler biraz daha kahveye gitmeyi galiba
0: maç seyretmeyi
1: hazır,
0: tercih eder.
1: Kadın etkinliğe gitmişken ben de özgür bir şekilde telefonum çalmadan okey mi oynayabilirim mantığında var bence.
0: Hanımlar hanımlar
1: onun için
0: beyleri de getirirler. Onlar
1: çok
0: bir de
1: güzel projelerimizin bir kısmında da gerçekten böyle de bir sıkıntı var. Şu anda dijital ve online dönemi olduğu için biletler ağırlıklı online ve internet üzerinden satılıyor. Ya da reklamlarımızı, duyurularımızı da yani ben kendi etkinliklerim olsun ya da bizim orada yapılan değişik organizasyon etkinlikleri kitlelere ulaşması için sadece sosyal medya yetmiyor. Bazılarının hiç sosyal medya kanalları
0: peki,
1: yok.
0: Peki bu afişleme meselesi nasıl çalışabiliyor mu? Çalışıyor musunuz? Afişleyebiliyor musunuz?
1: O çok zor. Eskide Berlin'in duvarlarını her tarafa yapabiliyorduk. Şu anda duvarlara öyle şeyler kalmadı. Böyle sokakta afiş yapma alanı kalmadı. Ama ben onu da böyle çözdüm. Birçok Türk restorandır, iş yerlerine
0: bravo,
1: özel panolar koydum. O panolara sadece benim kendi afişlerim konuluyor.
0: Bravo.
1: Ben de o iş yerlerin reklamlarını salonda çeviriyorum. Onlara
0: i̇şte
1: da
0: bu,
1: öyle bir destek sunuyorum
0: İşte
1: onlara.
0: Bu.
1: O panoya bant yapıştırmadan böyle çirkin o gözükmeyecek şekilde panoyu açıp çerçeveye koyuyoruz afişi.
0: Akıl akıldan üstündür vallahi billahi.
1: Onları yapıyorum.
0: Ediyorum.
1: Bir de o internette işte korkup kredi kartını vermeyenler ya da kredi kartını bazı sosyal yardım şeylerinden dolayı kullanamayanlar, kredi kartı üzerinden internette almak istemeyenler için de Crossback'ta şimdi özel böyle elden bilet alabilecekleri, kendi afişlerini bizim orada
0: zaten
1: satabilecekleri.
0: Zaten ama salonun bir kapısından da alabiliyoruz zaten.
1: Evet, arayıp alabiliyorlar bizden.
0: Evet, peki Almanya'da öğrensem iyi olur ya da çok işime yarar diye düşündüğünüz kelime, kavram, söz, ünlem ne olabilir? Ne gelir aklınıza?
1: Katastrofu. Ortalık karıştı birbirine.
0: Evet.
1: Katastrof
0: bu kullanıyor musunuz buna?
1: Ya,
0: katastrofe.
1: Böyle çok şey olduğumda hep kullanırım.
0: Büyük gösteri işlerinin sürekli bir katastrofe tehlikesi var zaten.
1: Var, evet var kesinlikle.
0: İşin doğasına var. Peki Halit Büyükgöl, çok teşekkür ederim efendim geldiğiniz için.
1: Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'de olduğunuz kadar son dönemlerde Berlin'desiniz de Berlin'de de sizlerle böyle bu salon olsun farklı etkinliklerde sizin yanınızda olmak, sizi de kendi yanında görmekten çok çok mutluyum. Tanıştığımıza bu söyleşi yaptığınız için çok teşekkür
0: aynı
1: ediyorum.
0: Beraber
1: mücadele edeceğimize inanıyorum.
0: Mücadele,
1: o dediğiniz konuştuğumuz hedeflere beraber ulaşmak için her türlü dayanışmaya ben varım. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ve dün akşam İspanya Kap Verde'yi, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi. Kap Verde'nin kalecisine takıldı İspanya. Maç 0-0 berabere bitti. Kap Verde takımının kalecisi Bozinha bayağı iyiydi. 40 yaşındaki bu kaleci maça başlarken Instagram'da 50 bin takipçisi var. Maç bittiğinde takipçi sayısı 2,5 milyon. Bu kaleci annesini de götürmek istemiş Amerika'ya, Dünya Futbol Şampiyonası'na, ama vize ve uçak bileti için fazla parası olmadığı için annesini götüremiyor. Ve bu kalecinin, bakın az önce 2,5 milyon dedim ya, takipçi sayısı 6 milyona dayandı. 6 milyona dayandı. Belki Kap Verde takımı şampiyon olamayacak ama bu kaleci gönüllerin şampiyonu oldu, bir de Instagram şampiyonu oldu bile. Helal olsun.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva boyunca her gün iki maç izleyecek. Infantino uzun yolculuklarda sponsor firmanın özel jetini kullanıyor. Turnuvanın yaklaşık 9 milyon ton karbondioksit emisyonuna yol açacağı belirtiliyor. FIFA video yardımcı hakem Sean Evans hakkında ihlal tespit etmedi. Avustralyalı hakem Almanya Curaçao maçında canlı yayında tartışmalı bir el hareketi yapmıştı. Evans, "Parmaklarım arasında kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığım görülebilir." diye kendini savundu. FIFA ABD'ye alınmadığı için Dünya Kupası'nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Artan'a turnuva ücretinin tamamını ödeyecek. Artan, Miami'de 11 saat sorgulandıktan sonra ülkesine gönderilmişti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre milli futbolcu Mehdi Torabi'nin ABD vizesinin süresi Yeni Zelanda ile oynanan maçın ardından doldu. Yeni vize almak için girişimler başlatıldı. Organizatörler konu hakkında henüz açıklama yapmadı. Tunus milli takımı 5-1'lik İsveç yenilgisinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'yi gönderdi. Yeni teknik direktör Fransız çalıştırıcı Havre Renard oldu. Son şampiyon Arjantin unvanını korumak için Cezayir karşısına çıkıyor. Messi de oynayacak. Kafile son antrenman öncesi sakatlanıp kadrodan çıkarılan Balerdi için "Leo, hepimiz seninleyiz" pankartı açtı. İran, Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken hatanın ardından TRT harekete geçti. Spiker, maçın ilk 4 dakikasında İranlı futbolcularla Yeni Zelandalı futbolcuları karıştırdı. Kurum, izleyicilerden özür dileyerek spikerin Amerika'daki yayın ekibinden çekildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. A milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor. Montella'nın ilk 11'de Deniz Gül ve Kenan Yıldız'ı kullanması bekleniyor. Ayrıca Merih Demiral bıyıklarını kestirmiş, Eren Elmalı örgülü saçlarını açmış, Barış Alper'in saçları ise hala sarı ve mohikan kesim. Karşılaşma 20 Haziran Cumartesi sabah 05'te. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
1: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
3: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Berlin Alevi Toplumu ve aynı zamanda Almanya Alevi Birlikleri İnanç Kurulu 2. Başkanı Hasan Doğan Dede. Şimdi Muharrem Ayı'nın anlam ve önemi nedir? Bu bilgileri size veriyor.
4: Merhabalar. Önce oruç tutan, lokma veren, hizmet eden tüm canların lokmaları, hizmetleri hak katında kabul olsun. Muharrem ayı yani Yasin Matem ayı bizler için Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit olmasıyla başlayan bir süreç. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olduktan sonra Aleviler Hazreti Hüseyin ve 12 imamlar adına 12 gün boyunca oruç tutarlar ve lokmalarını verirler. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki şehit olmasındaki davada haklıyla haksızın, adaletle adaletsizliğin tecelli ettiği gündür. Yani Hazreti Hüseyin'in Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra özellikle İslam aleminde Hazreti Hüseyin'e yapılan katliamı anmak için, onu unutmamak için, Hazreti Hüseyin'in orada çektiği acıyı, zulümü hissetmek için Aleviler 12 gün oruç tutarlar. 12 gün oruç tuttuktan sonra 13. günü aşure kaynatırlar. Aşureyi de 12 imamlar adına kaynatırlar ve lokmalarını pay ederler. Lokma veren, oruç tutan, aşuresini pişiren tüm canların lokmaları, hizmetleri hak katında kabul olsun. Her ne niyete tutuyorlarsa niyetleri, dilekleri Şahi Merdan Ali kabul eylesin.
3: Değerli dinleyenler, Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Berlin Alevi Toplumundan ve aynı zamanda Almanya Alevi Birlikleri İnanç Kurulu 2. Başkanı Hasan Doğan Dede oldu. Muharrem ayının anlam ve önemini anlattı. Muharrem ayı sebebiyle röportajlarımız devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası 16 Haziran Salı günü saat 21'de Fransa-Senegal maçıyla devam edecek yayıncı Magenta. 17 Haziran Çarşamba Irak-Norveç mücadelesi 00'da Magenta yayınlıyor. 17 Haziran Çarşamba 03'te Messi sahaya çıkıyor. Arjantin-Cezayir'le karşılaşacak yayıncı AR'de. Yine 17 Haziran Çarşamba sabaha karşı Avusturya-Ürdün'le karşılaşacak yayıncı CDF. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermeden seni seviyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılarda endişe verici artış gündemde. Berlin'de Müslümanlara yönelik hakaret, ayrımcılık ve saldırı vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığı açıklandı. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığını izleyen Claim adlı kuruluşun verilerine göre başkente kaydedilen anti-Müslüman vakaların sayısı son dönemde önemli ölçüde arttı. Özellikle başörtülü kadınların günlük yaşamda daha sık hedef alındığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar sorunun yalnızca başkent Berlin'le sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Claim kuruluşu tarafından yayınlanan Almanya geneli raporuna göre 2024 yılında ülke çapında 3080 anti-Müslüman saldırı ve ayrımcılık vakası belgelendi. Bu bir önceki yıla göre %60'lık bir artış anlamına geliyor. Rapora göre Almanya'da her gün ortalama 8'den fazla Müslüman karşıtı olay yaşanıyor. Kaydedilen olaylar arasında sözlü saldırılar, tehditler, iş ve eğitim hayatında ayrımcılık, fiziksel saldırılar ve ibadethanelere yönelik saldırılar bulunuyor. Yine uzmanlar bildirilmeyen vakalarında dikkate alınması halinde gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları Müslümanlara yönelik nefretin ve ayrımcı söylemlerin toplumda sıradanlaşmanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Yine uzmanlara göre herhangi bir toplumsal gruba yönelik ön yargı ve düşmanlığın normalleşmesi, zamanla farklı kesimlere yönelik dışlayıcı ve ayrımcı tutumların da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle anti-Müslüman ırkçılığın yalnızca Müslümanların değil, demokratik toplum düzeninin ve toplumsal barışın da meselesi olduğu vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva boyunca her gün iki maç izleyecek. Infantino uzun yolculuklarda sponsor firmanın özel jetini kullanıyor. Turnuvanın yaklaşık 9 milyon ton karbondioksit emisyonuna yol açacağı belirtiliyor. FIFA video yardımcı hakem Sean Evans hakkında ihlal tespit etmedi. Avustralyalı hakem Almanya Curaçao maçında canlı yayında tartışmalı bir el hareketi yapmıştı. Evans, "Parmaklarım arasında kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığım görülebilir," diye kendini savundu. FIFA ABD'ye alınmadığı için Dünya Kupası'nda görev yapamayan Somalili hakem Omar Artan'a turnuva ücretinin tamamını ödeyecek. Artan, Miami'de 11 saat sorgulandıktan sonra ülkesine gönderilmişti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre milli futbolcu Mehdi Torabi'nin ABD vizesinin süresi Yeni Zelanda ile oynanan maçın ardından doldu. Yeni vize almak için girişimler başlatıldı. Organizatörler konu hakkında henüz açıklama yapmadı. Tunus milli takımı 5-1'lik İsveç yenilgisinin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'yi gönderdi. Yeni teknik direktör Fransız çalıştırıcı Havre Renard oldu. Son şampiyon Arjantin unvanını korumak için Cezayir karşısına çıkıyor. Messi de oynayacak. Kafile son antrenman öncesi sakatlanıp kadrodan çıkarılan Balerdi için "Leo, hepimiz seninleyiz" pankartı açtı. İran-Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken hatanın ardından TRT harekete geçti. Spiker, maçın ilk 4 dakikasında İranlı futbolcularla Yeni Zelandalı futbolcuları karıştırdı. Kurum, izleyicilerden özür dileyerek spikerin Amerika'daki yayın ekibinden çekildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. A milli takımda Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor. Montella'nın ilk 11'de Deniz Gül ve Kenan Yıldız'ı kullanması bekleniyor. Ayrıca Merih Demiral bıyıklarını kestirmiş, Eren Elmalı örgülü saçlarını açmış, Barış Alper'in saçları ise hala sarı ve mohikan kesim. Karşılaşma 20 Haziran Cumartesi sabah 05'te. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Teşekkürler.
1: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Memleket gözlüm.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon. Sen

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası Fransa-Senegal maçıyla devam ediyor. 2002 Dünya Kupası'nın rövanşı niteliğindeki maç ilk karşılaşmalar arasında öne çıkıyor. Fransa Dünya Kupası'nı iki kez kazandı. Son şampiyonanın finalisti. Arjantin'e karşı futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden birini oynadılar. Mbappe hat-trick yaptı ancak penaltılarda kaybetti Fransa. Teknik direktör Didier Deschamps 14 yıldır Fransa milli takımının başında. Deschamps daha önce de Atletik'e verdiği röportajda şunu söylemişti. Mavi, beyaz ve kırmızı forma hayatımda başıma gelen en güzel şey. Arkada ne bırakacağım ortada. En büyük düşmanlarım bile elde ettiğim sonuçları elimden alamaz. Takım kaptanı ve en büyük yıldızı Kylian Mbappe, Dembele, Désiré Doué, Barcola, Marcus Thuram ve Ryan Cherki gibi öne çıkan yıldızlar da var. Ve tabii ki Bayern Münihli Olise. Senegal eleme gruplarını namağlup tamamladı. Afrika futbolunun en istikrarlı ülkelerinden biri. Senegal tabii ki 2002 Dünya Kupası'nda bir başka maçta da akıllara geliyor. O turnuvada çeyrek finalde İlhan Mansız'ın altın golüyle Türkiye onları turnuva dışına itmişti. 2022 Dünya Kupası'nda da son 16'ya yükseldiler ancak İngiltere onları mağlup etti. Son Afrika Kupası'nda yaşananlarla gündeme oturmuşlardı. Şampiyonluk kupaları geri alınmak istendi ancak onlar kupayla tur attıkları bir video paylaştılar. 2026 Dünya Kupası ise hikayelerini tamamlamak için önemli bir fırsat olarak görülüyor ülkede. Dünya Kupası sırasıyla Irak-Norveç, Arjantin-Cezayir, Avusturya-Ürdün maçlarıyla devam edecek. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası gece maçlarıyla devam ediyor. Irak ve Norveç karşılaşacak ilk olarak. Irak için bu Dünya Kupası bileti sıradan bir başarı değil, adeta bir futbol destanı. Ülke tam 40 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesinde. Daha önceki katılımları da Meksika'daki Dünya Kupası'ydı. 2007'de Asya Kupası'nı kazandılar. Ülke futbol tarihinin en büyük başarısıydı bu. Savaş ve siyasi zorluklarla mücadele eden bir ülke için o şampiyonluk ulusal birlik sembolü olmuştu. Savunmada disiplinli, hücumda hızlı geçiş oyununa önem veriyorlar. Turnuvanın ilk günleri vize problemi de yaşadılar. Forvetleri Aymen Hüseyin bundan mağdur olmuştu. Kadronun önemli bir bölümü yerel ligde forma giyiyor. Dünya Kupası tarihinde ilk galibiyetlerini almak için sahada olacaklar. Rakipleri Norveç, korkutucu forvet hattında Erling Haaland ve Alexander Sørloth var. Haaland elemelerde 8 maçın tümünde tamamında toplam 16 gol attı. Tüm dünya genelindeki eleme sürecinin en golcü oyuncusu oldu. Ceza sahasındaki hareketliliği, fizik gücü ve bitiriciliğiyle ve tabii sarı saçlarıyla turnuvadaki en büyük gol tehditlerinden biri. Norveç rakibini ciddiye alır ve gol atmaktan da çekinmez. Ardından Messi'nin maçı var. Son şampiyonlukla Arjantin futbol tarihinin en büyük milli takımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Her zaman göze en hoş gelen futbolu oynamasalar da kazanma arzuları ve bireysel kaliteleri sayesinde 2026'ya yine favorilerden biri olarak geliyorlar ve elbette gözler 6. ve son Dünya Kupası'na çıkması beklenen Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Thiago Almada ve Nico Paz da dikkat edilmesi gereken yetenekler. Rakipleri Cezayir, Afrika elemelerinde grubu lider tamamladı. Bu Cezayir'in 5. Dünya Kupası. Sağ kanatta Riyad Mahrez bulunuyor, sol tarafta ise Muhammed Amoura görev yapıyor. Arjantin karşısında dirençli oyunlarıyla puan arayacaklar. Günün bir diğer mücadelesinde ise Avusturya ve Ürdün karşılaşacak. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: oynuyorlar. Turnuvanın ilk günleri vize problemi de yaşadılar. Forvetleri Aymen Hüseyin bundan mağdur olmuştu. Kadronun önemli bir bölümü yerellikte forma giyiyor. Dünya Kupası tarihinde ilk galibiyetlerini almak için sahada olacaklar. Rakipleri Norveç, korkutucu forvet hattında Erling Haaland ve Alexander Sørloth var. Haaland elemelerde 8 maçın tümünde tamamında toplam 16 gol attı. Tüm dünya genelindeki eleme sürecinin en golcü oyuncusu oldu. Ceza sahasındaki hareketliliği, fizik gücü ve bitiriciliğiyle ve tabii sarı saçlarıyla turnuvadaki en büyük gol tehditlerinden biri. Norveç rakibini ciddiye alır ve gol atmaktan da çekinmez. Ardından Messi'nin maçı var. Son şampiyonlukla Arjantin futbol tarihinin en büyük milli takımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Her zaman göze en hoş gelen futbol oynamasalar da kazanma arzuları ve bireysel kaliteleri sayesinde 2026'ya yine favorilerden biri olarak geliyorlar ve elbette gözler 6. ve son Dünya Kupası'na çıkması beklenen Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Thiago Almada ve Nico Paz da dikkat edilmesi gereken yetenekler. Rakipleri Cezayir, Afrika elemelerinde grubu lider tamamladı. Bu Cezayir'in 5. Dünya Kupası. Sağ kanatta Riyad Mahrez bulunuyor. Sol tarafta ise Muhammed Amoura görev yapıyor. Arjantin karşısında dirençli oyunlarıyla puan arayacaklar. Günün bir diğer mücadelesinde ise Avusturya ve Ürdün karşılaşacak. Herkese iyi seyirler dilerim.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ucuzdu sevilmek kadar yanında kalmadım, kalamadım inan.

benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da eğitim sistemine ilişkin yeni ulusal eğitim raporuna göre eğitimde fırsat eşitsizliği sürüyor. Uzmanlar özellikle dil gelişimi ve erken çocukluk eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. Yine uzmanlara göre çok sayıda genç yeterli temel becerileri kazanmadan ya da herhangi bir diploma almadan eğitim hayatını tamamlıyor. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien ise sorunların çözümünün toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olacağını söyledi.
2: Die Schule allein wird diese große Herausforderung, die wir dort zu stemmen haben, nicht lösen können. Da sind auch andere gefragt. Nicht zuletzt sind es die gesamten Kabinette auf Ebene von Ländern und Bund, aber auch in den Kommunen die entsprechenden Entscheidungsträger gefragt.
1: Prien'e göre eğitim alanındaki sorunların aşılabilmesi için kurumlar arasında daha güçlü bir iletişim ve koordinasyon gerekiyor.
2: Warum ist das so? Weil die Bildungsschere sich ab der Geburt auftut. Das entsteht nicht erst in Schule, sondern in Wahrheit ist es genau andersrum. Die Bildungsschere ist zu, wenn ein Kind auf die Welt kommt und sie öffnet sich dann bis zur Einschulung und dann wird sie nur noch unwesentlich geschlossen.
1: Federal Eğitim Bakanı çocukların eğitim hayatındaki başarısının temelinin kreş ve okul öncesi dönemde atıldığını belirtti.
2: Und dennoch ist die Situation so, dass Kinder mit dramatisch unterschiedlichen Lernausgangslagen, was den Wortschatz angeht, die sprachliche Entwicklung, aber auch die sozial-emotionale Entwicklung, die motorische Entwicklung in der Schule ankommen und Schule offensichtlich sich nach wie vor schwer damit tut, dann so zu agieren, dass diese Bildungsunterschiede, sagen wir jedenfalls, maßgeblich ausgeglichen würden.
1: Prien, okul öncesi dönemde zorunlu dil testleri ve erken dil desteği uygulamasını hayata geçirmek istediklerini de vurguladı.
2: Besonderer Schwerpunkt muss dabei auf dem letzten Kita-Jahr liegen. Wir brauchen hier eine bessere Kooperation zwischen Kita und Grundschule. Wir brauchen übrigens auch beim Datenschutz die Möglichkeit, die Daten aus der Kita auch ohne Zustimmung der Eltern in den nächsten Bildungsabschnitt zu übertragen. Auch das ist eine Aufgabe des Kita-Qualitätsentwicklungsgesetzes und eine entsprechende Änderung der Schulgesetze.
1: Ulusal Eğitim Raporu, Almanya'da eğitim başarısının hala büyük ölçüde sosyal kökene bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için özellikle erken çocukluk eğitimine yönelik yatırımların artırılması gerektiğini belirtiyor. Federal Eğitim Bakanı Prien de dil gelişiminin erken yaşlarda desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum.